0: sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan.

0: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Sultan Radyo.

0: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.
1: Bilmedin gülüm, bilemedin. Kıymetimi bilemedin. Kim dost, kim düşman göremedin. Sen bana hiç güvenmedin. Seni kendime yer bildim. Bir gün olsun seni incitmedim. Ama bunu unutma ki bu deli senin hala.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım.

0: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi dinliyor.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, içim bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor, ömrüm bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğim.

0: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.
1: Söyle gardiyan.
2: Neden ziyaret için gelmiyoruz senin?
1: Gelmez tabii gardiyan. Kimsem kalmadı ki.
2: Neden düştü peki bu kör uzundanlara?
1: Of, keşke de sormasaydın be gardiyan. Hani insan kendini bitirir ya. Ben kendimi bitirenlerdenim. İnsan cennetini seçer ya. Ben cehennemimi seçenlerdenim. Of, işte söyleyeyim de dinle.

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

0: Sayın sürücü, emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var, cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sana.

0: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
3: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
4: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.
5: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.
6: Hayat bana...

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki, oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan.

acılara yenildim. Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

hayatı bana yine yalan söyledi. O en güzel yıllarım

Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızla en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri merkez Kilis.
1: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813-42-31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: Sultan Radyo.

0: Seni sana bıraktım, vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle, anlatır beni sana, anlatır beni sana.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: haftada.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
2: Adam gibi radyo.

0: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
2: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Tilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres Yeni Beşevler, Yeni Karakol civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim 0555 818 79 79.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059 Canciğer Kebap Çorba Salonu Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
2: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği. VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres 1. Vakıflar İş Merkezi Kat 3 No 406. Telefon 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Adam gibi radyo, Sultan Radyo.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir, doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturma

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: tek noktada. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10 Alba İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapma.
2: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
3: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim.

RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok Numara 52 Gaziantep.

0: telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 21 15. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri. Enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar. Her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri. Sürekli yenilenen ürün yelpazesi. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
4: Köseoğlu Otogaleri.
3: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
3: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: 7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531-361-0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
3: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
2: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
3: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
2: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
3: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
2: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
4: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
5: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyük baş, küçük baş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar farkıyla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
6: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
7: Bu reklamı iyi dinle. Bozdoğan mağazaları her zaman seninle. Evinin ihtiyaçları için harekete geç. Çünkü inanılmaz kampanyalarımız ve uygun ödeme olanaklarımızla tüm ihtiyaçlarınıza kredi kartsız ve peşinatsız 18 aya varan taksitlerle sahip oluyorsunuz. Bozdoğan mağazaları fırsatlarını Instagram hesabını takip ederek öğrenebilirsiniz. www.bozdoğan.com.tr.
8: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
9: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
10: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
11: Yakışanı yapar.
3: Nir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Deniz Tümer Kaan Söğüt, Arefe gününde yeniden sizlerle birlikteyim. Efendim, herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün en sevilen şarkılarını bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınıza ulaştırıyor olacağız.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Gilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres Yeni Beşevler, Yeni Karakol civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim 0555 818 79 79.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 3128. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
5: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
7: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
7: 0533 151 86 62.
6: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendi.

yangın. Hanımlar beyler, bayram için geri sayım devam ediyor. 27 Mayıs yani yarın itibariyle Kurban Bayramı'nın ilk gününü geride bırakacağız. Kimisi tatiller için çoktan şehri terk etti. Kimisi ise ziyaret için çoktan şehrimize giriş yaptı, değil mi? Efendim, gelenlere hoş geldin diyelim. Gidenlere de iyi tatiller dileyelim. Günün en sevilen şarkıları, her zaman en iyi müzik festivalde ve radyomuzda sizleri bekliyor. Hatırlatalım, frekansları sabitleyin efendim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

Hanımlar beyler, bayram sebebiyle otogarlar, havalimanları epey doluydu değil mi? Uçakla gelenler var mı? Uçakla seyahat edenler için şimdi yeni bir bilgi öğrendik, hemen onu aktaracağız değerli dinleyenler. Uçak yolculuklarında yolcuların çoğu kalkış öncesi güvenlik anonsuna odaklanıyor, ancak kabin ekibinin de aynı sırada kendi güvenlik hazırlıkları var. Tabii ki uçuş görevlileri kalkış ve iniş sırasında genellikle dik oturuyorlar, ayaklarını yere sabitliyor ve ellerini bacaklarının altına ya da dizlerinin üzerlerine yerleştiriyorlar. İlk bakışta garip görünen bu duruş aslında bir güvenlik protokolünün parçasıymış. Niye var böyle bir güvenlik protokolü, detaylarıyla buradayız, ayrılmayın.

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Otoal'ın satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açıkel Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açıkel Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
5: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48

0: tek noktada. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar yanı Leyla Güzellik Salonu.
2: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Radyo.

Yalnızca güvenlik için değil, zihinsel hazırlık için de önemli. Uçuş görevlileri kalkış ve iniş sırasında dik oturarak kabini gözlemlemeye devam ediyor ve aynı zamanda olası bir tahliye ya da acil durum senaryosunu zihinsel olarak tekrar ediyorlarmış.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen

0: yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
2: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: İlaç Gibi Radyo
4: Sultan Efendi.

Hanımlar beyler, 26 Mayıs 2026 günlerden salı bugün. Günün keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor orada olan. İyi müziğin tadını çıkartmayı sürdüren tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Güne dair keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Ona keyifli bir örnek daha bırakalım, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, biliyorsunuz ki Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Sezon boyunca büyük bir mücadele veren Hull City sonunda hayallerine kavuştu diyebiliriz. Futbolcuların Premier Lig'e çıkmaları durumunda ödüllendirileceği ve Acun'un yıldız isimleri Vegas'a götüreceği iddia edilmişti. Sky Sports News'e konuşan Acun, takımı Las Vegas gezisiyle ödüllendireceğini doğrulamış. Hatırlatmış olalım, başarılar onu takip etsin diyelim. Bir Türk'ün sahip olduğu takımın Premier Lig'e çıkması tabii ki orada da elde ettiği başarılar bizleri onurlandıracaktır.

0: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
4: Aracınızın tertemiz, halı ve koltuklarınızın mis gibi olmasını ister misiniz? Yaz ayına girerken evinizde ferahlık, aracınızda hijyen sizi bekliyor. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama, profesyonel ekip ve son teknoloji ekipmanlarla hizmetinizde. Halı yıkama, yorgan ve battaniye temizliği, perde yıkama, koltuk yıkama, dokuma ve yün halılara özel özenli temizlik. Araçlarınız için detaylı oto yıkama, eviniz için hijyenik ve titiz hizmet. Yaz kampanyası başladı. Uygun fiyat, kaliteli işçilik, hijyen ve ücretsiz teslimat avantajıyla kaçırılmayacak fırsat. 0507 803 26 16. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama. Halılarınızı bize, zamanınızı sevdiklerinize bırakın.
5: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
6: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni 5 Evler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
7: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
2: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
7: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
2: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
7: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
2: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
7: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
4: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
8: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi, Şekeroğlu Baharat Çapraz karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
4: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat Çapraz karşısı 5 evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
9: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
10: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
9: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrolse daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet'se fark eder.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

İsviçre şahitlerinde yalnızca 12 daimi sakin olan küçük bir köy dünyanın en dikkat çekici mimari projelerinden birine ev sahipliği yaptı. Mulengs köyünde inşa edilen Tor Alva 30 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun 3D baskı binası olarak tanıtıldı. Beyaz kule anlamına gelen bu yapı 3D baskı beton teknolojisiyle üretilen modüler kolonlardan oluşuyormuş.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Dilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği, VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon: 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
0: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
4: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
0: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi Japonya'daki bir ayakkabı fiyatını gündeme taşıdı. Paylaşımda Türkiye'de 10.000 ila 14.000 lira arasında satıldığı belirtilen bazı modellerin Japonya'da vergi iadesi sonrası çok daha düşük fiyata alınabildiği ifade edildi. Ayakkabıların 1.000-2.000 lira bandına düşebildiği bile öne sürüldü. Yani Türkiye'de 10-14 bin liraya aldığımız rakamlar değerli dinleyenler. Tabii bu da sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında zirveye yerleşti diyebiliriz.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: tek noktada. Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
3: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

İsviçre'de evini istediği renge boyamak sanıldığı kadar kolay değil. Birçok yerleşim yerinde duş cephe renkleri belediyelerin estetik uyum kurallarına göre belirleniyor. Aslında bunu geçtiğimiz günlerde ben de göz önünde bulundurmuştum. Özellikle tamam büyümüş kentlerde bunu yapamayız ama henüz yeni yeni yapılaşan yerlerde bence bu tarz şeyler tercih edilebilir. Şehrin yapısını adeta değiştiriyor. Bu yüzden efendim İsviçre'ye dönelim. Evlerde genellikle bej, gri ve benzeri nötr tonlar tercih ediliyormuş İsviçre'de. Parlak kırmızı, mor ya da turuncu gibi dikkat çeken renkler bazı bölgelerde izin verilmediği belirtilmiş yapılan açıklamada. Ülkemizde de böyle bir uygulama olsa keyifli olmaz mıydı? Yani baktığımızda o renk tonlarına en azından şehre dışarıdan şöyle keyifli bir an yaratırdı. Keyifli de bir görsel şölen yaratırdı bence.

Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan magazin başlıklarından eksik olmuyor, biliyorsunuz ki son olarak dönemin dikkat çeken kız gruplarından Manifest'te hileli şarkısına imza atan Ajda Pekkan her yaştan müzik severinde dikkatini çekmeye devam ediyor. Pekkan Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden birisi diyebiliriz. Yılların kendisini daha da güzelleştirdiği Pekkan magazinde de sık konuşulan isimlerden birisi. Geçtiğimiz günlerde de dönemin dikkat çeken kız gruplarından Manifest'le yaptıkları şarkıyı söylemiştik sizlere değerli dinleyenler. Pekkan bu kez gündemde bir şarkıyla değil, yediği yemekle geldi. Efendim yemeğin gündem olma sebebi ise hesaba yaklaşık 40 bin lira ödenmesiydi. Sosyal medyada mekan tarafından paylaşılan videoya göre Ajda Pekkan tütsülü asado sipariş etmiş. Hem fiyatı hem yemesi hem de garsonun o asadoyu sunumu sosyal medyanın konuşulan konuları arasında yer alıyor.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi.

0: bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim: 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Günaydın en sevilen şarkılarla kulağınıza ulaşmaya devam eden enerjisi yüksek müzik sizleri bayrama hazırlıyordur umarım. Günün keyifli şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Keyifli bir müzik arası daha sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, 26 Mayıs 2026 günlerden çarşamba. Bugün haftanın tam ortasında sizlerle buluşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orada olan iyi müzikle birlikte Arife gününde bizlerle zaman geçirmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Bayramı böyle bayram tadında geride bırakmamız dileğiyle, kötü haberler almadığımız, hep böyle iyi haberlerin ardı ardına geldiği bir bayramı geride bırakmak temennisiyle diyelim. Keyifli bir müzik aramız daha var, sonrasında yeniden buradayız.

0: sayın sürücü. Emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
4: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: Melis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
1: Kiliste halı yıkamanın en kurumsal adresi.
2: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kiliste profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
2: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
2: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
6: Bu reklamı iyi dinle. Bozdoğan mağazaları her zaman seninle. Evinin ihtiyaçları için harekete geç. Çünkü inanılmaz kampanyalarımız ve uygun ödeme olanaklarımızla tüm ihtiyaçlarınıza kredi kartsız ve peşinatsız 18 aya varan taksitlerle sahip oluyorsunuz. Bozdoğan mağazaları fırsatlarını Instagram hesabını takip ederek öğrenebilirsiniz. www.bozdoğan.com.tr.
7: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
8: Tattınız mı?
7: Cenaze, mevlit, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
8: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
7: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
8: 873 8850.
7: Adres Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
9: Artık yalnız değilsiniz. Yalnız yanınızda. Sultan Radyo'da yalnızlıkları yalnız bırakmak için Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor. Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.

Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

0: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Dilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres: Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon: 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
4: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon: 0533 151 86 62.
6: 0533 151 86 62.
5: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

0: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: İlaç Gibi Radyo
2: Sultan Efendi.
3: Seni bana

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. Otoal'ın satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
1: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo

0: tek noktada. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Adam Gibi Radyo. Sultan Radyo.

0: Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpda, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağazası Yönetim Kurulu Başkanı İslam Özaltın, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağaza Müdürü Yusuf Karabaş, Radyo Sultan Reklam Sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Kilis Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Ümit Deli, Yenikent Baklava ve Katmer,
1: Bak Batıyor Yine,
0: Kim Curatoğlu, Lezzetin Adresi Kasap Seydo, Kampüs Oto Aksesuar İsmail Yıldırım, Kilis Baro Lokali Flora Garden Açık ve Kapalı Balo Salonları ve Restoran, İmren Sakatat Toptan ve Perakende, Mehmet Payam ve Oğulları, Perla Seramik Mehmet Demir, Perdeci Faruk Ahmet Yusuf Gilgil, Hak İş Konfederasyonu Kilis İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Kilis Şube Başkanı Zaim Erdoğan, Türk Sağlık Sen Kilis Şube Başkanı Metin Cabioğlu, Limak Suriye Satış Temsilcisi, Nisa Aydınlatma ve Duvar Kağıtları Şükrü Özdağlı, Semtinizin Kahvecisi, Kilis Baklavacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Hüseyin Narin, Zerus Pastanesi, Kilis'in öncü isimlerinden 112 Teknik Servis ve Yedek Parça İşletmecisi Ökkeş Benlioğlu, Halkmar Alışveriş Merkezleri, Deka Yapı ve Müteahhitlik Kurumsal Hizmetler Limited Şirketi Mahmut Çubukçuoğlu, Kenanoğlu Su Arıtma, Hicaz Baki Kenanoğlu, YC Collection Yaşar Çetin Tuna, Hacı Fadıloğulları Baklava İbrahim Toprak, Voltaş Bina Yönetim Hizmetleri ve Emlak Mehmet Özdemir, Öz Yörem Şarküteri Mehmet ve Ahmet Özçiloğlu, Esen Aile Çay Bahçesi, Çivici Mini Hal, Nimetim Ayakkabı ve Butik, Curcun AVM Vakıflar İş Merkezi 6, Bir Habbe Kuruyemiş Yeni Beş Evler, Yener DTM Çeyiz Hediyelik ve Züccaciye, Cadde 34 Tuning Serdar Topalkara, Hacı Ahmet Zeytinyağları Enes Kaplan, Kaya Medikal Gaziantep Gökhan Kaya, Gold Oto ve Halı Yıkama Hasan Hüseyin Özaslan, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. El alem dinlemese de Kilis Sultan

0: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis İl Temsilcisi Hasan Kemerli ve Mustafa Dorukoğlu. Ufuk Plaza, Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir. Cicim Dondurma ve Baklava. Salon Popüler, Duran Biberoğlu. Bayramoğulları Baklava, Ahmet ve Murat Oruç. Yalçınlar Ticaret. Kilis Reklam. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik Mehmet Türk. Fatih Giyim. İSO ve İSO'nun mekanının oğlu Yiğit Kemal İstanbulluoğlu. Tarihi Mercimekler Fırını ailesi. Şekeroğlu Grup. Özkan Emlak, Mehmet Ali Özkan. Demiras Asansör, Ahmet Demir. Aktaş Bina Yönetim Hizmetleri, İsmail Aktaş. Özlem Bebe. Piruze Doğaltaş, Davut Köşeli. Şerbetçi Selahattin. Bozdoğan ailesi. Çamaşır Dünyası. Mirbey Grup ve RS Oto Ekspertiz. Leyla Güzellik Merkezi. Meka Güzellik Salonu. Gediklioğlu Özel Güvenlik Necdet Gediklioğlu. İlk Adım Çocuk Gelişim Akademisi Mehmet Ali Özçil. Ersöz Çatı ve İzolasyon Cumali Ersöz. Opet Dağ Çıkan Petrol. Kadir Beyoğlu Petrol. Piruze Doğaltaş Davut Köseli. Köseoğlu Auto Bünyamin Köseoğlu. Katmer'in doçenti Şerif Usta, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
3: Kilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres Yeni Beşevler, Yeni Karakol civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim 0555 818 79 79.
4: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan. Sultan.

0: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz.
1: Sultanı olmaya geliyoruz.
0: Slow. Arabesk. Günün her anı en iyi müzik. Radyoların

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: tek noktada. Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpta, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağazası Yönetim Kurulu Başkanı İslam Özaltın, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağaza Müdürü Yusuf Karabaş, Radyo Sultan Reklam Sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Kilis Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Ümit Deli, Yenikent Baklava ve Katmer Mehmet Ali Akış, Fenomen Otoboya İbrahim Curatoğlu, Lezzetin Adresi Kasap Seydo, Kampüs Oto Aksesuar İsmail Yıldırım, Kilis Baro Lokali Flora Garden Açık ve Kapalı Balo Salonları ve Restoran, İmren Sakatat Toptan ve Perakende Mehmet Payam ve Oğulları, Perla Seramik Mehmet Demir, Perdeci Faruk Ahmet Yusuf Gilgil, Hak İş Konfederasyonu Kilis İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Kilis Şube Başkanı Zaim Erdoğan, Türk Sağlık Sen Kilis Şube Başkanı Metin Cabioğlu, Limak Suriye Satış Temsilcisi, Nisa Aydınlatma ve Duvar Kağıtları Şükrü Özdağlı, Semtinizin Kahvecisi, Kilis Baklavacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Hüseyin Narin, Zerus Pastanesi, Kilis'in öncü isimlerinden 112 Teknik Servis ve Yedek Parça İşletmecisi Ökkeş Benlioğlu, Halkmar Alışveriş Merkezleri, Deka Yapı ve Müteahhitlik Kurumsal Hizmetler Limited Şirketi Mahmut Çubukçuoğlu, Kenanoğlu Su Arıtma Hicaz Baki Kenanoğlu, YC Collection Yaşar Çetin Tuna, Hacı Fadıloğulları Baklava İbrahim Toprak, Boltaş Bina Yönetim Hizmetleri ve Emlak Mehmet Özdemir, Öz Yörem Şarküteri Mehmet ve Ahmet Özçiloğlu, Esen Aile Çay Bahçesi, Çivici Mini Hal, Nimetim Ayakkabı ve Butik, Curcun AVM Vakıflar İş Merkezi 6, Bir Habbe Kuruyemiş Yeni Beşevler, Yener DTM Çeyiz Hediyelik ve Züccaciye, Cadde 34 Tuning Serdar Topalkara, Hacı Ahmet Zeytinyağları Enes Kaplan, Kaya Medikal Gaziantep Gökhan Kaya, Gold Oto ve Halı Yıkama Hasan Hüseyin Özaslan, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama

0: size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Penyapı.
1: Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Kilis Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Algın, Ülke Ocakları Kilis İl Başkanı Murat Sevengül, Kahkeci Ailesi, İş İnsanı Mehmet Türk, İş İnsanı Mehmet Evran, İş İnsanı Düğmeci Bekir Çolak, Bayram Briket Sedat Bayram, Çemberoğlu DTM Mehmet Çemberoğlu, Burak Gayrimenkul Burak Turfan'da, Bilgili Çocuklar Kreş Ailesi, Zeynep Gelinlik, Tavacı Kebaphan Yunus ve Osman Canarslan, Kilis'in dönerci ustası Yılmaz Usta, Beşevler ve Üniversite Şubesi, Güneydoğu Ağız ve Diş Polikliniği, Lider Turizm Taşımacılık Mikail Geloğlu, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.

0: İki liste, özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055, 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.

0: Of of. Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar, herkeslere mutlu günler. Evet, burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, tabii ki Sultan FM'de, Sultan Radyo'da Duygu Sedi Kerim'le Ekstra Damar şarkılar başlamıştır. 16'ya kadar da buradayız arkadaşlar, bilginiz olsun. Çok güzel şarkılar burada olacak ilerleyen zamanlarda. Sizlerin o güzel parmaklarından mesajlarınızı alacağız. İstek şarkılar burada olacak, bilginiz olsun. Evet, bizleri evlerinde, iş yerlerinde, gerekse araçlarında ve değişik ortamlarda, o güzel mekanlarda bizleri dinleyen, bizleri misafir eden tüm dinleyicilerimize, tüm damarcılarımıza Duygu Sedi Kerim'den ayrı ayrı saygılar, sevgiler olsun. Vallahi güzel şarkılar ha. Vallahi billahi yok böyle bir şarkı var ya. Nerede? Hazır mı? Burada mı? Peki. Geliyor, geliyor. Yani Müslüm Baba affetmiyor gerçekten. Of of. O sahte dostlar yok mu? Peki, iki güzel Müslüm Baba şarkıları burada olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Duygu Sedi Kerim'le Ekstra'da My şarkılar başlamıştır. Herkes yerlerini aldıysa, çaylar kahveler hazırsa, gerisi bizde o zaman. Benden söylemesi.
1: Duygu Sedi Kerim. Türkiye için damar var. Türkiye için damar vakti. Türkiye'nin en çok dinlenen.

0: Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis İl Temsilcisi Hasan Kemerli ve Mustafa Dorukoğlu. Ufuk Plaza, Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir. Cicim Dondurma ve Baklava. Salon Popüler, Duran Biberoğlu. Bayramoğulları Baklava, Ahmet ve Murat Oruç. Yalçınlar Ticaret. Kilis Reklam. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik Mehmet Türk. Fatih Giyim. İSO ve İSO'nun mekanının oğlu Yiğit Kemal İstanbulluoğlu. Tarihi Mercimekler Fırını ailesi. Şekeroğlu Grup. Özkan Emlak, Mehmet Ali Özkan. Demiras Asansör, Ahmet Demir. Aktaş Bina Yönetim Hizmetleri, İsmail Aktaş. Özlem Bebe. Piruze Doğaltaş, Davut Köşeli. Şerbetçi Selahattin. Bozdoğan ailesi. Çamaşır Dünyası. Mirbey Grup ve RS Oto Ekspertiz. Leyla Güzellik Merkezi. Meka Güzellik Salonu. Gediklioğlu Özel Güvenlik Necdet Gediklioğlu. İlk Adım Çocuk Gelişim Akademisi Mehmet Ali Özçil. Ersöz Çatı ve İzolasyon Cumali Ersöz. Opet Dağ Çıkan Petrol. Kadir Beyoğlu Petrol. Piruze Doğaltaş Davut Köseli. Köseoğlu Auto Bünyamin Köseoğlu. Katmer'in Doçenti Şerif Usta tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Kilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres Yeni Beşevler, Yeni Karakol civarı Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim 0555 818 77.

Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Arkadaşlar hazır mısınız?
3: Arabesk yeni başladı. Trafikte, evde, işte.
4: Artık herkesin kulağı Duygu Selik yerinde.
3: Damarsa en damarı. Aşıksan dinlersin. Kralsa en kralı. Efkarlıysan dinlersin.
4: Duygu Selik'in sizlerle.
3: Haksız mıyız?
5: Haksız mıyız?

0: Duygu Seli Kerim. Duygu Seli Kerim'le Ekstra Damar. Ekstra Damar.
1: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

Mutluluk sır oldu ben bilemedim. Gülmek istediğim hep ağlattı kader. Of nasıl şarkılar bu şarkılar. Gerçekten çok tehlikeli şarkılar bu şarkılar. Evet, burası Sultan FM. Alemin devi burası. Yani Türkiye'nin ve Kilis'in en çok dinlenen radyosunda. En çok tercih edilen radyosu burası. 106 106 106.0 frekansında Duygu Serikerim burada, bilginiz olsun. 16'ya kadar da buradayız arkadaşlar, haberiniz olsun. 16'ya kadar güzel şarkılar burada olacak. Sizler mesaj göndereceksiniz. Ben sizlerin göndermiş olduğu mesajlarınızı okuyacağım. Elimden geldiğince istek şarkılar burada olacak, bilginiz olsun. Şimdi WhatsApp hattımı hatırlatacağım dinleyicilerimize. Zaten bilenler biliyor zaten, söylemeye gerek yok ama radyoları yeni açıp da aramıza yeni katan dinleyicilerimiz var. Biliyorum, farkındayım. 0348 813 9790. Evet, Duygu Seri Kerim'e ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız arkadaşlar, bilginiz olsun. Evet, 0348 0348 813 9790. Herkes bu telefonu bir kaydetsin. Radyo Sultan diye bir kaydedin. Kaydet. Kaydettin mi? Tamam. Hemen gir WhatsApp'a, mesajını gönder, bekliyorum. Şu an SMS attım, bomboş, bilginiz olsun. 0348 813 9790. 0348 813 9790. WhatsApp hattımız arkadaşlar. Bakalım ilk başta kim mesaj gönderecek, bekliyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu arada şu anda muhabbetime kulak vermekte olan sevgili kayınbabam, sevgili Mehmet Hanifi Polat, öpüyorum ellerinden, o da şu anda bizi dinliyor. Sevgili Mehmet Hanifi Polat, saygıdeğer babamıza şükranlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda sevgili Zeynep annem, öpüyorum ellerinden. Sevgili Serkan Kiner ve sevgili Çiğdem Polat, en güzel şarkılarımız sizlere armağanımız olsun. Sevgili Kenan Polat, saygılar, sevgiler, ötesi hürmetler. Sevgili Sinem, en güzel şarkılarım sana da armağanım olsun. Ve sevgili canım eşim, sevgili Canan Kale, en güzel şarkılarım sana ve aynı zamanda biricik oğluma, Emir Yağız Kalem'e armağanım olsun tüm güzel şarkılarımız. Yani yok böyle bir şarkı ya. Of. Bilemezsin sen.

0: Çok dehşet bir şarkıdır, bilginiz olsun. Sen aşk ömrünce tanımadınsa sevmek ne demek? Bilemezsin sen. Bir resme bakıp da ağlamadınsa özlemek ne demek? Bilemezsin sen. Ya çok dehşet bir şarkıdır arkadaşlar. Gerçekten benim de çok sevdiğim, her zaman çaldığım şarkılardan bir tanesi, bilginiz olsun. Duygu Serikerim yayında, 16'ya kadar da Sultan FM'deyiz arkadaşlar, bilginiz olsun. Duyanlar duymanlara haber versin, ulaştırsın. Duygu Serikerim Sultan FM'de. Yani uzun zamandan sonra Sultan FM'de sesimizi duyurmak gerçekten benim için çok onur, çok da mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Yönetim Kurulu Başkanımız sevgili Mehmet Yalnız, en güzel şarkılarımız size armağanımız olsun. Ve tüm Kilis halkına ve Sultan FM ailesine şarkılarımız armağanımızdır. WhatsApp hattımız boş, bilginiz olsun. Mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz varsa buyursun gelsin. 0348 813 9790, 0348 813 9790 WhatsApp hattımız, bilginiz olsun. Ferdi Baba, bilemezsin sen. Sonrasında buradayız arkadaşlar, haberiniz olsun.
1: Sultan FM. Duygu Selikerim'le Ekstra Damar. Ekstra Damar.

0: Of of, dertler derya olmuş, bende bir sandal devrilip atmışım, vurulmuşum ben. Çok güzel şarkılar gerçekten. 0-348-813-9790 WhatsApp hattımız arkadaşlar, bilginiz olsun. Yüreğinizden, gönlünüzden geçen şarkılar varsa mesaj gönderebilirsiniz. İstek şarkınız varsa istek şarkınızı benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Burası Sultan FM 106 frekansında Duygu Seli Kerim'le olan birlikleriniz devam ediyor. 16'ya kadar da buradayız arkadaşlar, bilginiz olsun. Şöyle güzel bir Gümüşhan şarkısı bizimle beraber olsun. Çok tehlikeli bir şarkıdır. Tüm Gümüşhan hayranlarına bu güzel şarkımız, armağanımız olsun arkadaşlar. Sultan FM'deyiz. Birlikteliğimiz devam ediyor. 16'ya kadar da buradayız arkadaşlar, haberiniz olsun.
1: Duygu Seli Kerim'le Ekstra Damar. Ekstra Damar.

Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağazası Yönetim Kurulu Başkanı İslam Özaltın, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağaza Müdürü Yusuf Karabaş, Radyo Sultan Reklam Sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Kilis Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Ümit Deli, Yenikent Baklava ve Katmer Mehmet Ali Akış, Fenomen Otoboya İbrahim Curatoğlu, Lezzetin Adresi Kasap Seydo, Kampüs Oto Aksesuar İsmail Yıldırım, Kilis Baro Lokali Flora Garden Açık ve Kapalı Balo Salonları ve Restoran, İmren Sakatat Toptan ve Perakende Mehmet Payam ve Oğulları, Perla Seramik Mehmet Demir, Perdeci Faruk Ahmet Yusuf Gilgil, Hak İş Konfederasyonu Kilis İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Kilis Şube Başkanı Zaim Erdoğan, Türk Sağlık Sen Kilis Şube Başkanı Metin Cabioğlu, Limak Suriye Satış Temsilcisi, Nisa Aydınlatma ve Duvar Kağıtları Şükrü Özdağlı, Semtinizin Kahvecisi, Kilis Baklavacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Hüseyin Narin, Zerus Pastanesi, Kilis'in öncü isimlerinden 112 Teknik Servis ve Yedek Parça İşletmecisi

0: Kenanoğlu Su Arıtma, Hicaz Baki Kenanoğlu, YÇ Collection, Yaşar Çetin Tuna, Hacı Fadıloğulları Baklava, İbrahim Toprak, Boltaş Bina Yönetim Hizmetleri ve Emlak, Mehmet Özdemir, Özyörem Şarküteri, Mehmet ve Ahmet Özçiloğlu, Esen Aile Çay Bahçesi, Çivici Minihal, Nimetim Ayakkabı ve Butik, Curcun AVM, Vakıflar İş Merkezi Altı, Bir Habbe Kuruyemiş Yeni Beşevler, Yener DTM Çeyiz Hediyelik ve Züccaciye, Cadde 34 Tuning Serdar Topalkara, Hacı Ahmet Zeytinyağları Enes Kaplan, Kaya Medikal Gaziantep Gökhan Kaya, Gold Oto ve Halı Yıkama Hasan Hüseyin Özaslan, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.
1: Aşıksan dinlersin. Efkarlıysan dinlersin. Eyvallah. Trafikte, evde, işte. Artık herkesin kulağı Duygu Seli Kerim'de. Sultan Efendim.
2: Duygu Seli Kerim'le Ekstra Damar. Ekstra Damar.
1: Sultan Efendim.
3: Kerim'le Duygu.

0: Cerimle Duygu Seli. Duygu Seli.
1: Damar bizden sordu.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Duygu Seli Kerim sizlerle.
3: Sultan Efendim.

0: Evet, devam edelim şöyle kaldığımız yerden. Alemin devi, radyoların en güzeli, en özeli. 106-106 Sultan FM'de Duygu Seli Kerim canlı yayında. 16'ya kadar da buradayız arkadaşlar, bilginiz olsun. Bakalım mesajlarımıza bakalım. 0-348-813-97-90 0-348-813-97-90 WhatsApp attığımız arkadaşlar, bilginiz olsun. Ben Fatih Avcı, cezaevinde bulunan tüm arkadaşlara Seyfi Doğanay'dan güzel bir şarkı istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Şöyle güzel bir Seyfi Doğanay şarkısı listeme dahil ettim. Benim de çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi diyebilirim. Birazdan ben bu şarkıyı paylaşacağım. İnşallah seversin. İyi yayınlar Duygu Seli Kerim, hoş geldin. Kilis halkı olarak sizi çok seviyoruz. Sizi şu anda son ses dinliyoruz araçta. Taner Olgun'dan Gelin Eyledim şarkısını istiyorum. İsmim Esra, arkadaşım Ahmet ve Ömer için çalarsan çok sevinirim. Saygılar demişler. Peki, saygılar sevgiler bizlerden, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi yayınlar abim, ismim İrfan demiş. Senden Zeki Erdem'den Gizli Yara şarkısını istiyorum, mutlaka çal abi. Seviyorsun, eyvallah demiş. Gaziantep'ten gelen bir mesajımız. Peki, 0-348-813-97-90 0-348-813-97-90 Duygu Seli Kerim'e ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız arkadaşlar. Kimler bizi dinliyor? Nerelerden dinliyorsunuz arkadaşlar? Ne şekilde dinliyorsunuz? Yaz, gönder, anında dinle. Bakalım başka gelen giden mesajımız var mı? ...0-348-813-97-90... WhatsApp hattımız, şarkımız nerede? Geldi mi peki? Yapma Seyfi Doğanay, yapma ya. Rahmetli Seyfi Doğanay'ı rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun inşallah. Çok da güzel seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Şu şarkının güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şu introya bakar mısınız ya? Aman Allah'ım, yok böyle bir şarkı. Herkes radyoların sesini bir zahmet bir kademe yükseltsin. Çok güzel şarkı gerçekten. Tüm Seyfi Doğanay hayranlarına bu güzel şarkımız, armağanımız olsun. Zirvenin son sahibi, damarın merkezi, damarın başkenti burası. Sultan FM'de Radyo Sultan 106.0 frekansında Duygu Seli Kerim 16'ya kadar canlı yayında, bilginiz olsun. Ben 16'ya kadar buradayım. Eğer sizler de oradaysanız, keyifler, moraller eğer yerindeyse, yaz, gönder, bekliyorum.
1: Ekstra Damar. Damar bizden sonra.
2: Sultan Efendi. Sultan Efendi.
3: Cerimle

0: Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Kilis Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Algın, Ülke Ocakları Kilis İl Başkanı Murat Sevengül, Kahkeci Ailesi, İş İnsanı Mehmet Türk, İş İnsanı Mehmet Evran, İş İnsanı Düğmeci Bekir Çolak, Bayram Briket Sedat Bayram, Çemberoğlu DTM Mehmet Çemberoğlu, Burak Gayrimenkul Burak Turfanda, Bilgili Çocuklar Kreş Ailesi, Zeynep Gelinlik, Tavacı Kebaphan Yunus ve Osman Canarslan, Kilis'in dönerci ustası Yılmaz Usta, Beşevler ve Üniversite Şubesi, Güneydoğu Ağız ve Diş Polikliniği, Lider Turizm Taşımacılık Mikail Geloğlu, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.
1: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Aracınızın tertemiz, halı ve koltuklarınızın mis gibi olmasını ister misiniz? Yaz ayına girerken evinizde ferahlık, aracınızda hijyen sizi bekliyor. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama, profesyonel ekip ve son teknoloji ekipmanlarla hizmetinizde. Halı yıkama, yorgan ve battaniye temizliği, perde yıkama, koltuk yıkama, dokuma ve yün halılara özel özenli temizlik. Araçlarınız için detaylı oto yıkama, eviniz için hijyenik ve titiz hizmet. Yaz kampanyası başladı. Uygun fiyat, kaliteli işçilik, hijyen ve ücretsiz teslimat avantajıyla kaçırılmayacak fırsat. 0507 803 26 16 Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama. Halılarınızı bize, zamanınızı sevdiklerinize bırakın.
4: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
4: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
4: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
4: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
5: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
6: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
5: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 41 79. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar Parkı'yla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
3: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı Beşevler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
7: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
8: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
9: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
8: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon: 813-3281. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
10: Aşıksan dinlersin. Efkarlıysan dinlersin. Eyvallah. Trafikte, evde, işte. Artık herkesin kulağı Duygu Selik yerinde.
11: Duygu Selik Kerim'le Ekstra Damar. Ekstra Damar. Damar.

0: Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi. Korkma.
1: Sultan efendim.
0: Öylesine çaresizim ki. Bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk ediyorum. Elveda güzel kız. Bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye. Söyleme dağlara, söyleme kuşlara. Söyleme hiç kimseye. Söyleme.
2: Ya sevgili Zeki Erdem de şarkıyı çok güzel seslendirmiş. Evet, burası Sultan FM, Radyo Sultan'dayız arkadaşlar. Duygu Seri Kerim'le olan birlikteliğiniz devam ediyor. Mesajlarımız var, birazdan mesajlarımızı okuyacağız. Mesajlarımızdaki istek şarkılarımız burada olacak, bilginiz olsun. Of of, nasıl şarkılar bu şarkılar? Çok dehşet şarkılar, çok da bela şarkılar gerçekten. Vay vay vay ki ne vay. Peki 0348 813 97 90, 0348 813 97 90, Duygu Seli Kerim'e ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız arkadaşlar. İyi yayınlar. Kilis kapalı cezaevinde yatmakta olan kardeşim Ahmet Can Akıllı ve Koğuş arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını çalarsanız sevinirim. Peki birazdan bu şarkıyı listeme dahil edeceğim. Biraz Ahmet Kaya'nın muhteşem şarkısı burada olacak. Dinlemeye devam. İyi yayınlar abicim, ben İrfan. Senden Taner Olgun'dan Gelin Eğlenim şarkısını istiyorum. Mutlaka çal. Kilise seviliyorsun. İyi ki varsın abim demiş. Eyvallah, sizler de iyi ki varsınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada şu anda bizi dinleyen, bizim muhabbetimize kulak vermekte olan sevgili Efe Polat. Oo Efe, hoş geldin. Ay ay. Sevgili Efe'cim, seviyorum seni. Sevgili Efe Polat ve aynı zamanda Mehmet Ali Yavuz Türk şu anda güzel bir ortamda bizi dinliyorlar. Sevgili Efe Polat ve sevgili Mehmet Ali Yavuz Türk. Yavuz Türk ailesinin en güzel şarkılarımız, armağanımız olsun. Buyurun bakalım. Taner Olgun, Gelin Eğlenim şarkısı bizimle beraber olsun. Sonrasında devam edeceğiz kaldığımız yerden. Duygu Seli Kerim canlı yayında, 16'ya kadar ben buradayım. Peki siz neredesiniz? Ağırlığınızı belli edin. Yaz, gönder, bekliyorum. Sevgili Efe Polat ve sevgili Mehmet Ali Yavuz Türk. Yavuz Türk ailesine de çok güzel şarkılarımız armağanımızdır efendim.
1: Sultan efendim.
3: Damar bizden sorulur.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Duygu Seli Kerim sizlerle.
1: Sultan efendim, Sultan efendim.
4: Ekstra damar, ekstra damar, ekstra damar, ekstra damar.

0: yapıştıra damar. Duygu Seli Kerim'le ekstra damar.
1: Radyo
0: ekstra
1: Sultan
0: damar.
1: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis İl Temsilcisi Hasan Kemerli ve Mustafa Dorukoğlu. Ufuk Plaza, Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir. Cicim Dondurma ve Baklava. Salon Popüler, Duran Biberoğlu. Bayramoğulları Baklava, Ahmet ve Murat Oruç. Yalçınlar Ticaret. Kilis Reklam. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik Mehmet Türk. Fatih Giyim. İSO ve İSO'nun mekanının oğlu Yiğit Kemal İstanbulluoğlu. Tarihi Mercimekler Fırını ailesi. Şekeroğlu Grup. Özkan Emlak, Mehmet Ali Özkan. Demiras Asansör, Ahmet Demir. Aktaş Bina Yönetim Hizmetleri, İsmail Aktaş. Özlem Bebe. Piruze Doğaltaş, Davut Köşeli. Şerbetçi Selahattin. Bozdoğan ailesi. Çamaşır Dünyası. Mirbey Grup ve RS Oto Ekspertiz. Leyla Güzellik Merkezi. Meka Güzellik Salonu. Gediklioğlu Özel Güvenlik Necdet Gediklioğlu. İlk Adım Çocuk Gelişim Akademisi Mehmet Ali Özçil. Ersöz Çatı ve İzolasyon Cumali Ersöz. Opet Dağ Çıkan Petrol. Kadir Beyoğlu Petrol. Piruze Doğaltaş Davut Köseli. Köseoğlu Auto Bünyamin Köseoğlu. Katmer'in doçenti Şerif Usta tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.

0: Sultan FM, Sultan FM.
1: Evet, devam edelim şöyle kaldığımız yerden. En güzel şarkılar tabii ki bu frekansı olmaya devam edecek. Zirvenin son sahibi, damarın merkezi, Radyo Sultan'dayız arkadaşlar. Sultan FM'deyiz. Birliklerimiz devam ediyor. Mesajlarımız var. Mesajlarımıza gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Duygu Selikerim tabii canlı yayında. Duygu Selikerim canlı yayında. 16'ya kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Bilginiz olsun. 0348-813-9790 0348-813-9790 Duygu Selikerim'e ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Kimler bizi dinliyor? Nerelerden dinliyorsunuz arkadaşlar? Şöyle bir varlığınızı belli edin. 16'ya kadar da mikrofonun başında olmaya devam edeceğim. Haberiniz olsun efendim. Bu arada şu anda muhabbetime kulak vermekte olan sevgili Alaaddin Er. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim 10 numara bir insan, İstanbul'da şu anda bizi dinliyor. Sevgili Alaaddin Er ve aynı zamanda sevgili Asel kızıyla beraber minik prensesi de bizi dinliyor. Sevgili Alaaddin Er ve biricik kızı sevgili Asel. En güzel şarkılarımız tabii ki sizlere de armağanımız olsun. Neşeniz bol, keyfiniz daim olsun efendim. Sevgili meslektaşlarımızdan sevgili Alaaddin Er, adam gibi adamdır en güzel şarkılarımız. Er ailesine armağanımızdır Duygu Selikerim'den. Hadi Ahmet Kaya hayranları, radyoların sesini bir zahmet bir kademe daha yükseltin ve yükseltmeye devam edin. Burası 10606. Kilisin ve aynı zamanda Türkiye'nin, bakın Türkiye'nin en çok dinlenen, en çok tercih edilen tek radyo. Alemde tekiz. Olay bu. 0348-813-9790 Duygu Selikerim canlı yayında. 16'ya kadar da buradayız. Yazanlar var. Abi kaça kadar oradasın? Seni çok seviyoruz. Harikasın diyenler var. 16'ya kadar Duygu Selikerim canlı yayında. Benden söylemesi. 0348-813-9790 şarkının akabinde mesajlarımız burada olacak. Mesajlarımıza 16'ya kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Bu güzel şarkımızda sevgili Mehmet Hanifi Polat, sevgili kayınbabam, oradasın, biliyorum dinliyorsun. Sevgili Mehmet Hanifi Polat, en güzel şarkılarımız sana da armağanımız olsun. Ahmet Kaya şarkısı bayağı bekledi. Fazla bekletmeyelim Ahmet Kaya'yı. Tüm Ahmet Kaya hayranlarına armağanımız olsun. Kader mahkum yakınlarına, aynı zamanda kader mahkum kardeşlerimize de Duygu Selikerim'den armağanımızda tüm güzel şarkılarımız. Gelsin bakalım şarkımız.
2: Ekstra damar, damar.
1: Duygu Selikerim.
2: Ekstra damar,
3: damar. Damar bizden sonra.
0: Sultan Efendi.

0: Peki devam edelim şöyle kaldığımız yerden. Merhaba Duygu Selikerim, Mehmet Yakar'dan güzel bir şarkı istiyoruz. Çalarsanız sevinirim, ismim Kenan demiş. Peki seni çok seviyoruz, 10 kişi burada sizi dinliyoruz. İyi ki varsınız ama sana kilise hava ısmarlamam gerekiyor. Kilise gelmişsin, kilise hava yemeden gitme demiş. Eyvallah sevgili Kenan. Sevgili Kenan Polat, en güzel şarkılarımız size armağanımız olsun. Mehmet Yakar şarkısı listeme dahil ettik. Birazdan Mehmet Yakar şarkısı burada olacak. Ferdi Tayfur'dan Sabahçı Kahvesi şarkısını istiyoruz. Serkan Kiner armağanımız olsun. Sevgili Serkan Kiner, nasılsın, inşallah iyisindir. Keyifler, moraller nasıl bakalım? Serkan Kiner, Kiner ailesine de güzel şarkılarımız, armağanımız olsun. Mesajlar hızlı bir şekilde gelmeye devam ediyor. Evet sevgili Ferdi Baba şarkısını isteme dahil ettim. Sevgili Serkan Kiner armağanımız olsun. Sabahçı Kahvesi şarkısı. Önce Mehmet Yakar şarkısı burada olacak. Sonrasında Ferdi Baba şarkısı burada olacak. Bakalım şöyle mesajlarımıza. Selamun aleyküm abi, kolay gelsin. Ben Emirhan demiş, Kartal. Canlarım olan Eyüp Kartal'a, Portu canıma, Hamdili Kokan'a demiş. Habib Samancı ve Kosovalı kardeşleri Ali Nurşan'dan hallerime sormaya gel parçasını çal demiş, sana zahmet. Çalarız, niye çalmayalım? Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Güllü'den herhangi bir şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Seviliyorsunuz Duygu Selikerim. Eyvallah, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selam, iyi yayınlar. Ben Gaziantep Şehit Kamil Turizm. Erdal Karaşahin, sıradaki şarkılar en güzel şarkılar. Tüm Karaşahin ailesine armağan ederseniz seviniriz. Peki, tüm güzel şarkılarımız Gaziantep Şehit Kamil Turizm, Erdal Karaşahin ve sadece ama sadece Karaşahin ailesine armağanımız olsun tüm güzel şarkılarımız. Karaşahin ailesi, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Duygu Selikerim'den tüm güzel şarkılarımız sizlere de armağanımız olsun. İnşallah iyisinizdir. Peki bakalım, Karaşahin ailesine armağanımız olsun güzel şarkılarımız. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Birazdan gelen mesajlarımızı okumaya devam edeceğiz. Mesajlar bayağı birikti arkadaşlar, bilginiz olsun. Hiç sıkıntı yok, 16'ya kadar buradayız. 16'ya kadar da burada olmaya devam edeceğim. Güzel şarkılar burada olacak. Kilis halkına güzel şarkılarımız var. Mehmet Yakar, tüm Mehmet Yakar hayranlarına armağanımızdır bu güzel şarkımız. Duygu Selikerim canlı yayında. 0348 813 9790, 0348 813 9790 WhatsApp hattımız. Duygu Selikerim'e ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Karaşahin ailesi, güzel şarkılarımız sizlere de armağanımızdır. Kimler bizimle? Nerelerdesiniz? Hadi varlığınızı belli edin. Ben de buradayım, ben de Duygu Selikerim'i dinliyorum demeniz yeterlidir arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Mehmet Yakar hayranlarına bu güzel şarkımı sevgili kayınbabam, sevgili Mehmet Hanifi Polat, bu güzel şarkım sana da armağanımızdır.
1: Kerim'le Duygu Selikerim.
2: Duygu Selikerim'le ekstra damar, ekstra damar.
0: Hoba! Oy oy oy oy! Ey maşallah!
3: Sultan Efendi. Sultan Efem, Sultan Efem, Sultan Efem.
2: Damar bizden sur.
1: Kerim'le Duygu.

0: bizim elde.
1: Vay vay vay vay. Peki iyi yayınlar. Ben Songül, sizden kardeşlerim için güzel bir şarkı istiyorum. Abim Bünyamin, Bünyamin Gün, kardeşim Muhammed Gün ve kardeşim Gülistan Güne Enver Yılmaz'dan Dedo şarkısını çalar mısın? Çalarsan sevinirim demişler. Peki birazdan şarkılar burada olacak. Buradan bakalım Gün ailesine de hürmetler, saygılar, sevgiler. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Duygu Selikerim canlı yayında. Mesajlarımız bayağı bir birikti. Yollarda dinleyen kral kaptanlarımız var. Buradan kral kaptanlarımıza tüm güzel şarkılarımıza armağanımızdır. Bakalım bakalım, mesajlarımız bayağı birikti ya. Maşallah maşallah. Merhabalar, iyi yayınlar. Duygu Selikerim ben, Kilisten Onur, seni dinlemekteyim. Tüm şarkılarım sevdiklerime gelsin. Peki sizler de hoş geldiniz. Sevgili Onur Bey de güzel şarkılarımız armağanımızdır. Evet, bu mesajı okumuştuk. Bakalım mesajlarımıza bakalım. Evet, bunu da okuduk. Nerede mesajlar? Evet, burada. Sayfamızı bir yenileyelim. Merhabalar, kolay gelsin. Şu anda sizi dinliyorum. Sıradaki parçayı tüm aileme armağan ediyorum. Polat ailesine gelsin tüm şarkılarımız. Sizleri severek dinliyoruz demişler. Peki sizler de hoş geldiniz. Sultan FM iyi yayınlar. Kilis kapalı cezaevinde yatan kardeşim Mesut Çalar için bir şarkı istiyorum. Ben Nazlı Gül demiş. Evet sevgili Nazlı Gül, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Buradan Kilis kapalı cezaevinde yatan tüm kader mahkum kardeşlerimize de tüm güzel şarkılarımız armağanımızdır. Onlar hiçbir zaman yalnız değildir. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar. Biz onlar için buradayız ya. Gerçekten. Suçu olan var, olmayan var. Ama onlar bizim abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız. Tüm güzel şarkılarımız, Kilis kapalı cezaevinde yatan tüm kader mahkum kardeşlerimize de tüm güzel şarkılarımız armağanımızdır. Peki Sabahçı Kahve şarkısı hazır. Az da şarkımızı bekletmeyelim isterseniz. Selam, iyi yayınlar. Kilis Elbeyli'den Erdal Karaşahin. Sıradaki şarkılar tüm Karaşahin ailesine armağan ederseniz sevinirim. Peki sıradaki tüm güzel şarkılarımız Kilis Elbeyli'den Erdal Karaşahin'e ve Karaşahin ailesine armağanımızdır Duygu Selikerim'den. Birazdan gelen mesajları okumaya devam edeceğiz. Sizler de mesaj göndermek isterseniz WhatsApp hattımız devrede, ücretsiz bedava. 0348 813 97 90. 0348 813 97 90 WhatsApp hattımız. Kimler bizi dinliyor, nerelerden dinliyorsunuz arkadaşlar? Sadece varlığınızı belli edin yeter. Mesajlar yıkılıyor, benden söylemesi. Şu an WhatsApp hattımız kilitlendi. İnanılmaz mesajlar var. Yoğun ilgiye, isteğe gerçekten sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Beni yalnız bırakmadığınız için Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Duygu Selikerim canlı yayında. Burası Sultan FM, Sultan Radyo'da. Duygu Selikerim 16'ya kadar burada.
2: Ekstra Damar Duygu Selikerim'le Ekstra Damar, Ekstra Damar.
3: Kerim'le Duygu Seli. Kerim'le Duygu Seli. Duygu Seli.
4: Sevgilim Sultan Efendi. Sevgilim Sultan Efendi.

0: Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağazası Yönetim Kurulu Başkanı İslam Özaltın, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağaza Müdürü Yusuf Karabaş, Radyo Sultan Reklam Sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Kilis Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Ümit Deli, Yenikent Baklava ve Katmer Mehmet Ali Akış, Fenomen Otoboya İbrahim Curatoğlu, Lezzetin Adresi Kasap Seydo, Kampüs Oto Aksesuar İsmail Yıldırım, Kilis Baro Lokali Flora Garden Açık ve Kapalı Balo Salonları ve Restoran, İmren Sakatat Toptan ve Perakende Mehmet Payam ve Oğulları, Perla Seramik Mehmet Demir, Perdeci Faruk Ahmet Yusuf Gilgil, Hak İş Konfederasyonu Kilis İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Kilis Şube Başkanı Zaim Erdoğan, Türk Sağlık Sen Kilis Şube Başkanı Metin Cabioğlu, Limak Suriye Satış Temsilcisi, Nisa Aydınlatma ve Duvar Kağıtları Şükrü Özdağlı, Semtinizin Kahvecisi, Kilis Baklavacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Hüseyin Narin, Zerus Pastanesi, Kilis'in öncü isimlerinden 112 Teknik Servis ve Yedek Parça İşletmecisi Ökkeş Benlioğlu, Halkmar Alışveriş Merkezleri, Deka Yapı ve Müteahhitlik Kurumsal Hizmetler Limited Şirketi Mahmut Çubukçuoğlu, Kenanoğlu Su Arıtma Hicaz Baki Kenanoğlu, YC Collection Yaşar Çetin Tuna, Hacı Fadıloğulları Baklava İbrahim Toprak, Voltaş Bina Yönetim Hizmetleri ve Emlak Mehmet Özdemir, Öz Yörem Şarküteri Mehmet ve Ahmet Özçiloğlu, Esen Aile Çay Bahçesi, Çivici Minihal, Nimetim Ayakkabı ve Butik, Curcun AVM Vakıflar İş Merkezi Altı, Bir Habbe Kuruyemiş Yeni Beşevler, Yener DTM Çeyiz Hediyelik ve Züccaciye, Cadde 34 Tuning Serdar Topalkara, Hacı Ahmet Zeytinyağları Enes Kaplan, Kaya Medikal Gaziantep Gökhan Kaya, Gold Oto ve Halı Yıkama Hasan Hüseyin Özaslan, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi Ekrem Çetin Caddesi numara 13 Ufuk Plaza Çaprazı 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Neşet Efendi Konağı Boncuk Bina Yanı. Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603.

0: Yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Duygu Seli Kerim.

0: Evet, muhteşem bir Engin Nurşahin'e istek şarkımız vardı. Bizimle beraber oldu. Merhabalar, İstanbul'dan sizi dinliyorum. Duygu Sedi Kerim. Bakalım, sizden Güldü'den Sabah Olmadan şarkısını istiyorum. Canımdan çok sevdiğim ailem için gelsin. Takipteyim demişler. Eyvallah. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım mesajlarımıza bakalım arkadaşlar. Bakalım. Kapalı yatan aslan oğlum demiş. Tintin İbo'ya ve ondan olan dostlara. Tilki Memoş, Mehmet Bulut, Sabri Can Yıldız, Tilki Metin, Sülo Onur Kuş, Mehmet Ali Şahin ve değerli abilerim Tintin Yılmaz, Tintin Murat, Tintin Mustafa, Murat Sersem, Japon Hamit, Kara Memoş, Emrah Tufan, Gazi Kılıç ve demiş Hamza Bakış. Elbet bir gün aslan oğlum Tintin İbo'ya sıradaki parça armağan olsun demişler. Eyvallah, sizler de hoş geldiniz. Bakalım mesajlarımız nerelerde? Burada mı? Peki, selamünaleyküm abi. Ben İbrahim Demir demiş. Kilis kapalı cezaevinde yatmakta olan abim Mehmet Can Demir için Arif Çelik'ten Gönül Darda Ben Zordayım şarkısını çalarsan sevinirim. Bakalım. İyi yayınlar. Sıradaki parça Hamza Bakış'tan kardeşi Gazi Kılıç'a, Emrah Tufan, Hüseyin Güler, Kara Mıstık, Nihat Kılıç, Hasip Bey C4'te yatan bütün arkadaşlara gelsin demişler. Esin bakalım, inşallah dinlemiştir. Eğer dinlediyse ne mutlu bize. Selam, iyi yayınlar Gaziantep'ten. Turizm demiş, sıradaki şarkılar Erden Karaşahin'e, DM ile turizm şoförlerine gelsin. Buradan tüm kral kaptanlarımıza da tüm güzel şarkılarımızda armağanımız olsun. Peki, mesajlarımız var. Mesajlarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar, bilginiz olsun. Şöyle Güllü İstek şarkımız vardı. Güllü şarkısı burada mı? Peki, tüm Güllü hayranlarına bu güzel şarkımız armağanımız olsun arkadaşlar. 0348 813 97 90, 0348 813 97 90 WhatsApp hattımız. Kimler bizimde? Şöyle bir varlığınızı belli edin arkadaşlar. Ben de Duygu Sedi Kerim'i dinliyorum demeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kilis Sultan FM Radyo Duygu Sedi Kerim. Ben Coşkun. Şu an seyir halinde seni dinlemekteyiz. Kilis kapalı cezaevinde bulunan abim Feridun Yolcu D3 koğuşunda yatan şu anda seni dinliyor abi demiş. Azer Bülbül'den Sen Nasıl Felix'in şarkısını çalarsan mutlu oluruz. Mutlaka çal abi demiş. Bekliyoruz demişler. Peki, önce Güllü sonrası Azer Bülbül şarkıları burada olacak. Tüm Kilis kapalı cezaevinde yatan tüm kader mahkum kardeşlerimize de Duygu Sedi Kerim'den tüm güzel şarkılarımız armağanımızdır. Bilginiz olsun. Önce Güllü, sonrasında Azer Bülbül, sonrasında ben buradayım. Türkiye saatleri 15.02 yaptık. Son saatimizin içerisindeyiz arkadaşlar. Bakın, son saatimizin içerisindeyiz. 16'ya kadar ben buradayım. Son mesajlarınız gelsin. Son mesajlar burada olsun. 0348 813 97 90, 0348 813 97 90 WhatsApp hattımız arkadaşlar, bilginiz olsun. Gülü şarkısı, sonrasında Azer Bülbül, sonrası ben buradayım.
1: Ekstra damar
2: Sultan Efendi
3: Duygu Sedi Kerim.
1: Duygu Sedi Kerim'le ekstra damar.

0: Sultan FM.
1: Duygu Seli Kerim'le Ekstra Damar. Ekstra Damar.

0: Evet, devam edelim şöyle kaldığımız yerden. Türkiye saatleri 15.10 yaptık. Canlı yayın devam ediyor. Kilis kapalı cezaevinde yatan Afat Kemal'e demiş çocukluk arkadaşı Berber Halil Gülseren'e ve yeğeni Ahmet'ten selamlar. Elbet bir gün Afat Kemal demiş. Peki inşallah elbet o gün buluşacağız değil mi? Peki saygılar sevgiler olsun. Kilis L tipi kapalı cezaevi infaz kurumunda yapmakta olan kardeşim ben Musa Gencer, Hüseyin Gencer ve arkadaşları Boğuşhan, Turhan, Doğukan, Celenk demiş. Beslemi Talan, Mesut Çalan, Diyar, Vurdagil demiş. Fırdaki şarkı gelsin demişler. Peki gelsin bakalım. En güzel şarkılarımız sizlere de armağanımız olsun. Bu arada Duygu Seri Kerim'i Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medya adresimiz Duygu Seri Kerim, bilginiz olsun. Soranlar var. Duygu Seri Kerim'i oradan da takip edebilirsiniz. Sosyal medya adresimiz Duygu Seri Kerim, bilginiz olsun. İyi yayınlar, sıradaki parça demiş Hamza Bakış'tan kardeşi Gazi Kılıç'a Emrah Tufan demiş bakalım. Alihan Çelik, Hüseyin Güler, Kara Mıslık, Nihat Kılıç, Hapis ve C4'te yatan bütün arkadaşlara gelsin demişler. Peki gelsin bakalım. Başka mesajımız var mı? Okumadığımız mesajlarımız var mı arkadaşlar? Var mı okumadığımız mesajlarımız? Ben göremiyorum ama yapacak bir şey yok artık. Var mı? Evet, mesajımız daha geldi. İyi yayınlar abi, seni çok seviyoruz. İsmim Bülbül demiş. Sizden güzel şarkıyı bana da armağan ederseniz sevinirim. Selam cezaevinde yatan Cuma Arpaç abim için çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm, ben Ahmet Kalalı demiş. Sıradaki parça Mehmet Emin Kalalı ve İnsan demiş ama mesaj sonra kaybolup gitti. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Tam okurken arkadaşlar mesajı silmişler. Bakalım başka mesajımız var mı? Ya çok seviyorum bu şarkıyı ya. Gerçekten bu şarkıyı çok seviyorum. Yani böyle şarkı olmaz olsun gerçekten. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Hadi bu şarkıyı dinleyelim. Of of diyelim. Ya Duygu Seri Kerim, sen ne yapıyorsun diyenler var. Yapma Duygu Seri Kerim diyenler var. Sen bize acımadın mı diyenler var. Yani onlar bana acımadı, ben de acımıyorum. Direkt şarkıları kanı karıştırmaya devam ediyorum. Yürekten, gönülden hem de. Peki. 0348-813-9790 0348-813-9790 WhatsApp hattımız. Haberiniz olsun arkadaşlar. 0348-813-9790 WhatsApp hattımız, bilginiz olsun. Öncesinde Duygu Seri Kerim'in özel şarkıları var. Burada bu şarkıyı dinletelim sevenlerimize. Sonrasında mesajlardaki istek şarkılar burada olacak. Haberiniz olsun. Son mesajları alacağım. Bakın son mesajlar burada olsun. Son mesajlar burada olsun. 0348-813-9790 bekliyorum.
1: Ekstra damar.
2: Sultan Efendi.
3: Cerimle, Cerimle.

0: Arkadaş, sen çok sevdiğin değerini bildi mi? Ansızın ortada bırakıp gitti seni. Bak giderken bir elveda bile dedi mi? Ağlamana, üzülmene, bir damla gözyaşına değdi mi arkadaş? Her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Biliyorum, bıktırıyorum ama yalanım varsa buyursun söylesin. Bu dünyada hiç kimse için anne, baba, kardeş dışında hiçbir insan olduğu için bir damla gözyaşına değmez. Değniysen zaten ağlatmaz. Ben bunu bilirim, ben bunu söylerim. Eğer yalanın varsa buyursun söylesin. Desin ki Duygu seni Kerim, sen yalan söylüyorsun desin ya. Vallahi billahi. Peki, en güzel şarkılar tabii ki burada olmaya devam edecek. Zirvenin son sahibi, damarın merkezi burası. Duygu Seli Kerim tabii ki canlı yayında. 16'ya kadar da burada olmaya devam edeceğim arkadaşlar. 16'ya kadar da eğer yüreğinizden, gönlünüzden geçen istek şarkılarımız varsa, tabii arşivimde varsa, bakın söz vermiyorum, arşivimde varsa çalabilsem çalacağım. Ama mesajların hepsi okunacaktır. Okunmayan tek bir mesaj kalmayacaktır. Bilginiz olsun efendim. Of of, nasıl şarkılar. Enver Yılmaz, sen nereden geldin böyle ya? Of of, Mapushane he. Çok tehlikeli şarkılarından bir tanesidir. Fena fena. Yine fenalardayız ha. Of of. Ahmet Yeter'den Mahmut Baruc'a, Mehmet Yıldırım, İbrahim Yeter, Ömer'e, Ali Yeter, Metin Işık'tan Anlayamadım şarkısını armağan ediyorum demişler. İyi yayınlar Duygu Seli Kerim, ben Fatih Avcı, Murat Şampınar'dan Engel parçasını istiyorum. Tüm cezaevindeki tüm dostlarımıza armağanımız olsun. Bu güzel şarkımız aynı zamanda tüm kadar mahkum kardeşlerimize armağanımız olsun. Duygu Seli Kerim'den. İyi yayınlar. Bakalım Ercan'dan Ferhat Şan'a, Kenan Korkmaz, Hasan Can, Ali Osman, Karabaş Tırcı, Seyfi Tufan, Eski Ocak, Nalbat, Ahmet demiş. Sıradaki şarkılar sadece onlara gelsin demişler. Peki gelsin bakalım. Sultan Radyo, Duygu Seli Kerim kardeşim. Sizin, dostlarımızın, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sıradaki parçayı sana bırakıyorum. Hasan Sert, Sert AV Bayi demişler. Peki, buradan Sert AV Bayi armağanımız olsun tüm güzel şarkılarımız. Of of. Sevgili Hasan abi, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Hasan Sert, Sert ailesine de tüm güzel şarkılarımız, armağanımız olsun. Bizlerden de şimdiden tüm Kurban Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. En güzel şarkılarımız. Sultan Efem ailesine armağanımız olsun. Sultan Efem ailesi, Duygu Seli Kerim'den tüm güzel şarkılarımız, sizlere de armağanımız olsun efendim. Buyurun bakalım. Enver Yılmaz, Mapushane şarkısı. Tüm kader mahkum kardeşlerimize, tüm kader mahkum yakınlarına armağanımız olsun. Kader mahkum kardeşlerimiz candır ya. Onlar da şu anda dört duvar arasında bizi dinliyor. Gün sayıyor. Bir an önce şu gün çık gelse de, çıksak gitsek buradan. Ailemi görsem, sevdiklerimi bir araya gelsem diyenler var, biliyorum. Ama gün yakındır, unutmayın arkadaşlar. Gün yakındır. Elbet o gün gelecek inşallah. Duygu Seli Kerim her zaman yanınızda ve aynı zamanda sadece Duygu Seli Kerim değil, Sultan Efem her zaman yanınızda arkadaşlar. Bunun garantisini veriyoruz arkadaşlar. Sizlere canımız feda. Sizlerin başımızın üstünde yeriniz vardır. Haberiniz olsun. Duygu Seli Kerim burada. Son yarım saat. Son yarım saat. 0348 813 9790 0348 813 9790. Ben de buradayım diyenler varsa buyurun bakalım. SMS attım, herkese açıktır. Önce bu telefonu kaydedin, Sultan Efendi'ye kaydedin. Sonrasında WhatsApp'tan mesaj bekliyorum. 0348 813 97 90. Son mesajlar gelsin. Bakın son mesajlar gelsin. Son mesajlarınızı görmek istiyorum. Sevgili Hasan abim, Hasan Sert, Sert Avbay'ye tüm güzel şarkılarımız armağanımızdır.
1: Ekstra damar.
2: Cerimle Duygu Selin. Duygu Selin.
1: Ekstra.

0: tükenmek bilmiyorum o buz çilesi. Günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim sor benim.
1: Günlerim geçmiyor hali sormayın demiş. Peki Enver Yılmaz'ın muhteşem şarkısı bizimle beraber oldu. En güzel şarkılar tabii ki burada olmaya devam edecek. Zirvenin son sahibi, damarın merkezi burası. Sultan FM 106.0 frekansında Duygu Seri Kerim canlı yayında. Son mesajlar burada olsun, son istek şarkılar burada olsun. 0348 813 9790, 0348 813 9790. Duygu Seri Kerim'e ulaşabileceğiniz SMS hattımız arkadaşlar. Önce bu numarayı kaydedin. Sonra da WhatsApp'tan son mesajınızı alacağım. Son 20 dakika arkadaşlar, bilginiz olsun. Evet evet, bakalım. Kilisli tipi kapalı cezaevinde olan eşim diğer var güne elbet güneş bizim için doğacak. Grup Seyran'dan "Ben kime gideyim, derdimi kime dökeyim" şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Valla baktım da ben bu şarkıyı bulamadım. Eğer başka bir şarkı isterseniz anında yer veririm. Tüm güzel şarkılarımız aynı zamanda demiş olduğum gibi tüm kader mahkum kardeşlerimize tüm güzel şarkılarımızla armağanımız olsun arkadaşlar. Evet, 0348 813 9790, 0348 813 9790 Duygu Seri Kerim'e ulaşabileceğiniz SMS hattımız. Vay vay, yok böyle bir şarkı ya. Geldi mi şarkı? Yani şarkının girişine bakar mısınız arkadaşlar ya? Of of ya. Sevgili Ali Tekin Türe şarkıyı öyle bir seslendirmiş ki, yani sevgili Ali Tekin Türe, yapma Ali Tekin Türe, yapma ya. Hiç acımamış, gerçekten acımamış sevenlerine. Sevgili Ali Tekin Türe, sen bu şarkıyı söylerken acımadın. Ben de çalarken acımıyorum maalesef. Ölesim geldi diyecek sevgili Ali Tekin Türe. Bu şarkıda tüm kader makbul kardeşlerimize armağanımız olsun. Duygu Seri Kerim'den son mesajlarınızı alacağım. 0348 813 9790, 0348 813 9790. Son mesajlar gelsin.
2: Kerim'le Duygu Seri.
3: Duygu Seri Kerim'le Ekstra Damar. Ekstra Damar.

Dün gece uykudan uyandım yine. Aklıma terk edip gidişim geldi. Yeniden yaşadım o kara günü. Kahrımdan bir anda ölesim geldi. Evlendi, çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi.

0: Her gece, her gece bu azap, her gün bu azap. Teselli etmiyor, teselli etmiyor resmine bakmak. Ne yapsam, ne etsem imkansız seni unutmak.
1: Evet, muhteşem Ali Tekin Türeyle isim geldi şarkısı bizimle beraber oldu. Merhabalar Duygu Sedikerim, iyi yayınlar diliyorum. Ben Hatay Kırıkhan'dan Hacı Kilise yapmakta olan Kral abim Yusuf Kaplan'a Engin Nurşahin'den Karagözüm şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim, kırmazsan bekliyorum, iyi yayınlar demişler. Şarkımızı listeme dahil ettik. Gelsin bakalım Engin Nurşahin'in şarkısı. Geldi mi? Evet, gelmiş. Ben ilk defa sizi dinliyorum demiş. Sizden rica etsem, kilisli tipi kapalı cezaevinde olan eşim can yoldaşım Diyar Vargün'e Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Peki. Önce bir Engin Nurşahin şarkısı burada olsun. Bu güzel şarkıyı bir dinleyelim, dinlettirelim, bir keyif alalım. Hemen akabinde Ahmet Kaya'nın muhteşem şarkısı burada olacak. Sonrası veda için ben burada olacağım arkadaşlar. Veda öncesi son mesajlar burada olsun. Veda öncesi son mesajlar burada olsun. 0-348-813-9790 0-348-813-9790 Duygu Sedikerim'e ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, beleş bedava. Bedava bir şekilde mesajlarınızı bekliyorum. 0-348-813-9790 Duygu Sedikerim'e ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. 16'ya kadar buradayız. Son 10 dakika içerisindeyiz arkadaşlar, bilginiz olsun.
2: Ekstra damar, damar. Duygu Sedikerim'le ekstra damar, ekstra damar.

0: ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman olur. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırdar yalnızlıktan. Sehpada bir sultan ölür. Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uğuldar baki. Çeşmelerden nakar sinan. An gelir la ilahe illallah kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek. Saatli bir bombadır patlar. An gelir Atilla İlhan ölür.
1: Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağazası Yönetim Kurulu Başkanı İslam Özaltın, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağaza Müdürü Yusuf Karabaş, Radyo Sultan Reklam Sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Kilis Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Ümit Deli, Yenikent Baklava ve Katmer Mehmet Ali Akış, Fenomen Otoboya İbrahim Curatoğlu, Lezzetin Adresi Kasap Seydo, Kampüs Oto Aksesuar İsmail Yıldırım, Kilis Baro Lokali Flora Garden Açık ve Kapalı Balo Salonları ve Restoran, İmren Sakatat Toptan ve Perakende Mehmet Payam ve Oğulları, Perla Seramik Mehmet Demir, Perdeci Faruk Ahmet Yusuf Gilgil, Hak İş Konfederasyonu Kilis İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Kilis Şube Başkanı Zaim Erdoğan, Türk Sağlık Sen Kilis Şube Başkanı Metin Cabioğlu, Limak Suriye Satış Temsilcisi, Nisa Aydınlatma ve Duvar Kağıtları Şükrü Özdağlı, Semtinizin Kahvecisi, Kilis Baklavacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Hüseyin Narin, Zerus Pastanesi, Kilis'in öncü isimlerinden 112 Teknik Servis ve Yedek Parça İşleri.

0: Hizmetler Limited şirketi Mahmut Çubukçuoğlu, Kenanoğlu Su Arıtma, Hicaz Baki Kenanoğlu, YÇ Collection Yaşar Çetin Tuna, Hacı Fadıloğulları Baklava İbrahim Toprak, Voltaş Bina Yönetim Hizmetleri ve Emlak Mehmet Özdemir, Öz Yörem Şarküteri Mehmet ve Ahmet Özçiloğlu, Esen Aile Çay Bahçesi, Çivici Mini Hal, Nimetim Ayakkabı ve Butik, Curcun AVM, Vakıflar İş Merkezi 6, Bir Habbe Kuruyemiş Yeni Beşevler, Yener DTM Çeyiz Hediyelik ve Züccaciye, Cadde 34 Tuning Serdar Topalkara, Hacı Ahmet Zeytinyağları Enes Kaplan, Kaya Medikal Gaziantep Gökhan Kaya, Gold Oto ve Halı Yıkama Hasan Hüseyin Özaslan, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi Ekrem Çetin Caddesi numara 13 Ufuk Plaza Çaprazı 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres: Tekke Mahallesi İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Duygu bu söylediklerim...

Evet dostlar, geldik bir beraberliğimizin, bir güzelliğimizin, bir muhabbetimizin daha sonuna. Artık gitme zamanı geldi. Evet, en güzel şarkılar bu frekans olmaya devam edecek arkadaşlar. Burası Sultan FM, 106.6 Sultan FM'deyiz. İmparator burada olsun. Ben de isterim şarkısı burada olsun. Artık kısmet nasip olursa ilerleyen zamanlarda yine burada olacağız inşallah. Tüm Sultan FM ailesine bu güzel şarkımız, armağanımız olsun. Benden sonra güzel şarkılar burada olacak. En güzel şarkılar bu frekansı olmaya devam edecek. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun. Evet, Kurban Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Herkesin bayramını kutluyorum. İmparator ben de isterim. Sonrası güzel şarkılar. Cerimle.

Evet, bu arada Kara Zeki, Kara Taşlı, Sabri Can, Onur Kuş, Nihat Kılıç, Cafer Tek, Hasan, Keşkekoğlu, Gurbet, bakalım Gurbet, Gurbet Rifter'i yazmışlar. Reis, Küçük Japon, Eyüp Han, Buşehir'e insan bitmiş. İnşallah okuyabildik. Peki, kilis kapalı cezaevinde yapmakla olan Adanalı Ömer Faruk Kıvratımı, Adanalı Emir Han Koçak Apo'dan, Harun Cephe, Doğan Büyük Baş, Mustafa Oktay, Onur Uğur, Ferhat Tuş'tan, baba bugün alır dağlar armağan olsun demişler. Peki en güzel şarkılarımızla sizlere armağanımız olsun. İmparator devam ediyor. Allah.

bulutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

keşke biraz daha kalabilseydin. Yalnızlığımı biraz daha erteleseydin. Bu ne aceledir be sevgili. Daha sonbahar gelmedi ki. Nereye? Bir daha göremeyecek miyim seni? Görsem de tutamayacak mıyım ellerini? Kal biraz daha ne olur. Daha sonbahar gelmedi ki.

Duymuyor musun bu acı çığlığı? Görmüyor musun perişanlığımı? Toprağa dökülen gözyaşlarımı? Daha sonbahar gelmedi ki. Nereye? Bu muydu senin sözün? Bu kadar mıydı senin sevgin? Bu kadar ucuz, bu kadar yalan, bu kadar alçak, bu kadar şerefsiz miydi? Daha sonbahar gelmedi sevgilim. Nereye?

gitmekte kararlısın anlaşılan. Arkanı dönüp uzaklaşırken benden, alnına kondurduğum öpücükleri hayal et. Yar yolda anlayacaksın yıllardır anlam veremediğin sözlerimi. Geri döneceksin hemen. Unutma, döndüğünde ruhsuz bir beden bulacaksın bıraktığın yerde. Sonbahar gelmiş, gelmiş de geçmiş anlaşılan. Hoşça kal gönülsüzüm, hoşça kal güzel gözlüm, hoşça kal.

vazgeçtim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemezsin. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam hey. Hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim. Dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da Zeybek, Erzurum'da Dadaş türküler. Antep'te şahin, Çoroğlu'yum zulme karşı durmaya, Dadaloğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bük künyeyi, yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın, gönlünüz türkülerle dolsun. Son sözüm bu, vatan sağ olsun.

Ey kayalım sandım, senin küreklerin yok, benim de balım kanadım kırık. İkimiz de dalgaların arasında kaybolduk. Geceler, geceler karanlıktır, geceler insafsız. Gecelerde satıldım ben amansız. Gecede, gecede sırtından vuruldum acımasız. Kahretsin, kahretsin, onu ben nasıl sevdim.

Tek İnşaat ve Hafriyat, Kilis'in önde gelen iş makinası kiralama ve kazı dolgu işleri sahibi Zaim Erdoğan. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.

0: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Tek inşaat ve hafriyat. Kilis'in önde gelen iş makinası kiralama ve kazı dolgu işleri sahibi Zaim Erdoğan. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.
1: Radyo Sultan'da günün sanatçısı.

Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis İl Temsilcisi Hasan Kemerli ve Mustafa Dorukoğlu. Ufuk Plaza, Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir. Cicim Dondurma ve Baklava. Salon Popüler, Duran Biberoğlu. Bayramoğulları Baklava, Ahmet ve Murat Oruç. Yalçınlar Ticaret. Kilis Reklam. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik Mehmet Türk. Fatih Giyim. İSO ve İSO'nun mekanının oğlu Yiğit Kemal İstanbulluoğlu. Tarihi Mercimekler Fırını ailesi. Şekeroğlu Grup. Özkan Emlak, Mehmet Ali Özkan. Demiras Asansör, Ahmet Demir. Aktaş Bina Yönetim Hizmetleri, İsmail Aktaş. Özlem Bebe. Piruze Doğaltaş, Davut Köşeli. Şerbetçi Selahattin. Bozdoğan ailesi. Çamaşır Dünyası. Mirbey Grup ve RS Oto Ekspertiz. Leyla Güzellik Merkezi. Meka Güzellik Salonu. Gediklioğlu Özel Güvenlik Necdet Gediklioğlu. İlk Adım Çocuk Gelişim Akademisi Mehmet Ali Özçil. Ersöz Çatı ve İzolasyon Cumali Ersöz. Opet Dağ Çıkan Petrol. Kadir Beyoğlu Petrol. Piruze Doğaltaş Davut Köseli. Köseoğlu Auto Bünyamin Köseoğlu. Katmer'in Doçenti Şerif Usta tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.

Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Çemberoğlu DTM Mehmet Çemberoğlu, Açıkel Auto Hurşit Açıkel, Gezgin Optik, Mudi Organizasyon Murat Dizman, Beka Teknik Yapı ve İnşaat, Meçfit Klinik Mehmet Emre Çoban, Zer Sigorta Kilis Şube Mustafa Çoban, Uçar Motor Ahmet Uçar ve Oğulları, Kilis Futbol İl Temsilcisi Selim Kara, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.

0: Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağazası Yönetim Kurulu Başkanı İslam Özaltın, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağaza Müdürü Yusuf Karabaş, Radyo Sultan Reklam Sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Kilis Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Ümit Deli, Yenikent Baklava ve Katmer Mehmet Ali Akış, Fenomen Otoboya İbrahim Curatoğlu, Lezzetin Adresi Kasap Seydo, Kampüs Oto Aksesuar İsmail Yıldırım, Kilis Baro Lokali Flora Garden Açık ve Kapalı Balo Salonları ve Restoran, İmren Sakatat Toptan ve Perakende Mehmet Payam ve Oğulları, Perla Seramik Mehmet Demir, Perdeci Faruk Ahmet Yusuf Gilgil, Hak İş Konfederasyonu Kilis İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Kilis Şube Başkanı Zaim Erdoğan, Türk Sağlık Sen Kilis Şube Başkanı Metin Cabioğlu, Limak Suriye Satış Temsilcisi, Nisa Aydınlatma ve Duvar Kağıtları Şükrü Özdağlı, Semtinizin Kahvecisi, Kilis Baklavacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Hüseyin Narin, Zerus Pastanesi, Kilis'in öncü isimlerinden 112 Teknik Servis ve Yedek Parça İşletmecisi Ökkeş Benlioğlu, Halkmar Alışveriş Merkezleri, Deka Yapı ve Müteahhitlik Kurumsal Hizmetler Limited Şirketi Mahmut Çubukçuoğlu, Kenanoğlu Su Arıtma Hicaz Baki Kenanoğlu, YC Collection Yaşar Çetin Tuna, Hacı Fadıloğulları Baklava İbrahim Toprak, Poltaş Bina Yönetim Hizmetleri ve Emlak Mehmet Özdemir, Öz Yörem Şarküteri Mehmet ve Ahmet Özçiloğlu, Esen Aile Çay Bahçesi, Çivici Minihal, Nimetim Ayakkabı ve Butik, Curcun AVM Vakıflar İş Merkezi Altı, Bir Habbe Kuruyemiş Yeni Beşevler, Yener DTM Çeyiz Hediyelik ve Züccaciye, Cadde 34 Tuning Serdar Topalkara, Hacı Ahmet Zeytinyağları Enes Kaplan, Kaya Medikal Gaziantep Gökhan Kaya, Gold Oto ve Halı Yıkama Hasan Hüseyin Özaslan, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.
1: Radyo Sultan'da günün sanatçısı.

Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı.

İlk ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdi gönül bağımda. Öyle yer etmiştim kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy. Adını sen koy.

0: Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Kilis Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Algın, Ülke Ocakları Kilis İl Başkanı Murat Sevengül, Kahkeci Ailesi, İş İnsanı Mehmet Türk, İş İnsanı Mehmet Evran, İş İnsanı Düğmeci Bekir Çolak, Bayram Briket Sedat Bayram, Çemberoğlu DTM Mehmet Çemberoğlu, Burak Gayrimenkul Burak Turfanda, Bilgili Çocuklar Kreş Ailesi, Zeynep Gelinlik, Tavacı Kebaphan Yunus ve Osman Can Arslan, Kilis'in dönerci ustası Yılmaz Usta, Beşevler ve Üniversite Şubesi, Güneydoğu Ağız ve Diş Polikliniği, Lider Turizm Taşımacılık Mikail Geloğlu, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.
1: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
4: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için ferah salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
5: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
6: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
6: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
6: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
6: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
7: Bu reklamı iyi dinle. Bozdoğan mağazaları her zaman seninle. Evinin ihtiyaçları için harekete geç. Çünkü inanılmaz kampanyalarımız ve uygun ödeme olanaklarımızla tüm ihtiyaçlarınıza kredi kartsız ve peşinatsız 18 aya varan taksitlerle sahip oluyorsunuz. Bozdoğan mağazaları fırsatlarını Instagram hesabını takip ederek öğrenebilirsiniz. www.bozdoğan.com.tr.
8: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce. 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
9: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
10: İyi akşam yapar.
0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis İl Temsilcisi Hasan Kemerli ve Mustafa Dorukoğlu. Ufuk Plaza, Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir. Cicim Dondurma ve Baklava. Salon Popüler, Duran Biberoğlu. Bayramoğulları Baklava, Ahmet ve Murat Oruç. Yalçınlar Ticaret. Kilis Reklam. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik Mehmet Türk. Fatih Giyim. İSO ve İSO'nun mekanının oğlu Yiğit Kemal İstanbulluoğlu. Tarihi Mercimekler Fırını ailesi. Şekeroğlu Grup. Özkan Emlak, Mehmet Ali Özkan. Demiras Asansör, Ahmet Demir. Aktaş Bina Yönetim Hizmetleri, İsmail Aktaş. Özlem Bebe. Firuze Doğaltaş, Davut Köşeli. Şerbetçi Selahattin. Bozdoğan ailesi. Çamaşır Dünyası. Mirbey Grup ve RS Oto Ekspertiz. Leyla Güzellik Merkezi. Meka Güzellik Salonu. Gediklioğlu Özel Güvenlik Necdet Gediklioğlu. İlk Adım Çocuk Gelişim Akademisi Mehmet Ali Özçil. Ersöz Çatı ve İzolasyon Cumali Ersöz. Opet Dağa Çıkan Petrol. Kadir Beyoğlu Petrol. Firuze Doğaltaş Davut Köseli. Köseoğlu Auto Bünyamin Köseoğlu. Katmer'in doçenti Şerif Usta tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.
1: Radyo Sultan'da günün sanatçısı.

0: çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Tek İnşaat ve Hafriyat, Kilis'in önde gelen iş makinası kiralama ve kazı dolgu işleri sahibi Zaim Erdoğan. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.

0: sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum, yıkılırım sevgilim. Yıkılırım sevgilim.
1: Tek inşaat ve hafriyat. Kilis'in önde gelen iş makinası kiralama ve kazı dolgu işleri sahibi Zaim Erdoğan. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.

Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpta, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağazası Yönetim Kurulu Başkanı İslam Özaltın, Altınoğlu Bir Dünya Çeyiz Mağaza Müdürü Yusuf Karabaş, Radyo Sultan Reklam Sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Kilis Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Ümit Deli, Yenikent Baklava ve Katmer Mehmet Ali Akış, Fenomen Otoboya İbrahim Curatoğlu, Lezzetin Adresi Kasap Seydo, Kampüs Oto Aksesuar İsmail Yıldırım, Kilis Baro Lokali Flora Garden Açık ve Kapalı Balo Salonları ve Restoran, İmren Sakatat Toptan ve Perakende Mehmet Payam ve Oğulları, Perla Seramik Mehmet Demir, Perdeci Faruk Ahmet Yusuf Gilgil, Hak İş Konfederasyonu Kilis İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Kilis Şube Başkanı Zaim Erdoğan, Türk Sağlık Sen Kilis Şube Başkanı Metin Cabioğlu, Limak Suriye Satış Temsilcisi, Nisa Aydınlatma ve Duvar Kağıtları Şükrü Özdağlı, Semtinizin Kahvecisi, Kilis Baklavacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Hüseyin Narin, Zerus Pastanesi, Kilis'in öncü isimlerinden 112 Teknik Servis ve Yedek Parça İşletmecisi Ökkeş Benli.

0: Canoğlu, YC Collection Yaşar Çetin Tuna, Hacı Fadıloğulları Baklava İbrahim Toprak, Boltaş Bina Yönetim Hizmetleri ve Emlak Mehmet Özdemir, Özyörem Şarküteri Mehmet ve Ahmet Özçiloğlu, Esen Aile Çay Bahçesi, Çivici Minihal, Nimetim Ayakkabı ve Butik, Curcun AVM, Vakıflar İş Merkezi 6, Bir Habbe Kuruyemiş Yeni Beşevler, Yener DTM Çeyiz Hediyelik ve Züccaciye, Cadde 34 Tuning Serdar Topalkara, Hacı Ahmet Zeytinyağları Enes Kaplan, Kaya Medikal Gaziantep Gökhan Kaya, Gold Oto ve Halı Yıkama Hasan Hüseyin Özaslan, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği, VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon: 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Radyo Sultan'da günün sanatçısı.

0: Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Kilis Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Algın, Ülke Ocakları Kilis İl Başkanı Murat Sevengül, Kahkeci Ailesi, İş İnsanı Mehmet Türk, İş İnsanı Mehmet Evran, İş İnsanı Düğmeci Bekir Çolak, Bayram Briket Sedat Bayram, Çemberoğlu DTM Mehmet Çemberoğlu, Burak Gayrimenkul Burak Turfanda, Bilgili Çocuklar Kreş Ailesi, Zeynep Gelinlik, Tavacı Kebaphan Yunus ve Osman Canarslan, Kilis'in dönerci ustası Yılmaz Usta, Beşevler ve Üniversite Şubesi, Güneydoğu Ağız ve Diş Polikliniği, Lider Turizm Taşımacılık Mikail Geloğlu, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.
1: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.

0: Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis İl Temsilcisi Hasan Kemerli ve Mustafa Dorukoğlu. Ufuk Plaza, Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir. Cicim Dondurma ve Baklava. Salon Popüler, Duran Biberoğlu. Bayramoğulları Baklava, Ahmet ve Murat Oruç. Yalçınlar Ticaret. Kilis Reklam. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik Mehmet Türk. Fatih Giyim. İSO ve İSO'nun mekanının oğlu Yiğit Kemal İstanbulluoğlu. Tarihi Mercimekler Fırını ailesi. Şekeroğlu Grup. Özkan Emlak, Mehmet Ali Özkan. Demiras Asansör, Ahmet Demir. Aktaş Bina Yönetim Hizmetleri, İsmail Aktaş. Özlem Bebe. Piruze Doğaltaş, Davut Köşeli. Şerbetçi Selahattin. Bozdoğan ailesi. Çamaşır Dünyası. Mirbey Grup ve RS Oto Ekspertiz. Leyla Güzellik Merkezi. Meka Güzellik Salonu. Gediklioğlu Özel Güvenlik Necdet Gediklioğlu. İlk Adım Çocuk Gelişim Akademisi Mehmet Ali Özçil. Ersöz Çatı ve İzolasyon Cumali Ersöz. Opet Dağ Çıkan Petrol. Kadir Beyoğlu Petrol. Piruze Doğaltaş Davut Köseli. Köseoğlu Auto Bünyamin Köseoğlu. Katmer'in doçenti Şerif Usta, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.
1: Sultan Efendim.

0: Tek inşaat ve hafriyat. Kilis'in önde gelen iş makinası kiralama ve kazı dolgu işleri sahibi Zaim Erdoğan. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder.
1: Sultan Efendi.

Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalnız, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Çemberoğlu DTM Mehmet Çemberoğlu, Açıkel Auto Hurşit Açıkel, Gezgin Optik, Mudi Organizasyon Murat Dizman, Beka Teknik Yapı ve İnşaat, Meçfit Klinik Mehmet Emre Çoban, Zer Sigorta Kilis Şube Mustafa Çoban, Uçar Motor Ahmet Uçar ve Oğulları, Kilis Futbol İl Temsilcisi Selim Kara, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Sultan Efendi.

0: sayın sürücü. Emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: Tek İnşaat ve Hafriyat, Kilis'in önde gelen iş makinası kiralama ve kazı dolgu işleri sahibi Zaim Erdoğan. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Sultan.

0: bu dertler azdır bana.
1: Sultan Efem.
2: Yeni bir baharla yine bir bahar olup düşmek yüreklerinize. Baharı getireni, baharla geleni durup selamlamak. Ve gelen her cemreyi sadık bir dost bilerek dosta tebessüm etmek yüceliğine erişmek.
3: Sevda Sokağı.
2: Ve bilmek dahası yalnız olmadığımızı. Her dem bir şarkının içimize düşürdüğü yankıyı paylaştığımızı. İçimizdeki o karma karışık, karışık olduğu kadar da tatlı ve masum duyguları yine sevdanın sokağında şarkılara döküyoruz.
3: Sevda Sokağı.

Sevgili dostlarımız, günün bittiği yerde yepyeni bir akşam başlıyor. Akşamın olduğu yerde de acılarımızı, sevinçlerimizi, hayata dair pek çok konuyu paylaşmak adına Sevda Sokağı programına merhaba diyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza.

Sevgili dostlarımız, hayata meydan okuyan bir yüreğimiz her sabah kırıldığımız yerden onarılıp yeniden tamir olunan bir kalbimiz ve sil baştan yaşadığımız bir hayatımız var. Onun için her yeni gün umut getirsin, sevinç getirsin, her yeni gün mutluluk getirsin efendim bize. Ve bu gelen güzellikler akşamında da inşallah sizlerle beraber olsun. Sevda Sokağı programında bugün de yine en özel şarkıları aynı zamanda gönlünüzden, dilinizden kopan o güzel sözleri değerlendireceğiz. Güzel ve keyifli bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında program içerisinde kaldığımız yerden en güzel sözler ve şarkılarla devam edeceğiz.

Efendim bugün de Sevda Sokağı programına şarkılarınızla ve sözlerinizle ulaşabilirsiniz. Facebook üzerinden Sevda Sokağı'ndasınız sayfasını beğenirseniz programımıza bu adreslerden ulaşabileceğiniz gibi bunun yanı sıra radyomuzun iletişim adreslerinden de yine programımıza eşlik edebilirsiniz. Aynı zamanda görüş ve düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Görüş ve düşünceleriniz bizler için önemlidir. Çünkü sizlerin sayesinde kendimizi bir adım daha öne atabiliyoruz efendim. Sizlerden aldığımız güçle, sizlerden aldığımız destekle bir adım daha öne çıkabiliyoruz. O halde görüş ve düşüncelerinizi bekliyoruz. Şarkılarınızı, şiirlerinizi ve sözlerinizi bekliyoruz. Öncesinde güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında yine kaldığımız yerden programa devam edeceğiz. Sevda Sokağı.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Sultan Efendim.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Sevda Sokağı programı ikinci bölümüne merhaba dedi. En özel şarkılarından bir tanesiyle efendim. Güzel bir Burcu Güneş şarkısıyla açılışımızı yaptık. Çok da severiz bu güzel eserini Burcu Güneş'in. İlk albümüne gittik efendim Burcu Güneş'in ve Aşk Yarası ismini taşıyan şarkısını paylaştık. Burcu Güneş şarkımızın ardından gecenin ilk tavsiye eserini sizlerle buluşturacağım. Sonrasında o güzel sözlerinize bir bir yer vermeye başlayacağız.

0: Sultan Efendi.
1: Kalbimizin bir köşesinde sıkışıp kalmış duyguların şiir tadında ortaya çıktığı Sevda Sokağı, paylaşılan dostluk ve muhabbet demiyle sizinle.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, hayatın içerisindeki öğrenmiş olduğumuz en büyük etmenlerden bir tanesi tabii ki yaşanan tecrübeler sonrasında güçlü olmak efendim. Güçlü olmanın neticesinde hayata karşı dimdik durabilmek. Bununla ilgili sevgili dostumuz çok güzel bir söz paylaşmış ve demiş ki: "Güçlüyüm artık. Ufak yalanlara inanmam. Kıyamam sözcüğü yok artık. Olmasın da. Kazandıklarımla kaybettiklerimi ayrıştıralı çok oldu. Uğruna canımı veririm dediğim insanların sırası geçti ve değişti artık. Ve ben susmuyorum. Her şeyimi sıfırladığım şu günlerde kim varsa yanımda odur benim canım. Benim kıyamadıklarım değil, bana kıyamayanlar değerli artık."

0: Kalbi müzikle çarpan herkese aşkla sesleniyoruz ve seslenmeye de devam ediyoruz. Aynı zamanda bu aşkın içerisine sizlerin o güzel sözlerini ve şiirlerini de dahil ediyoruz. Güzel bir dörtlük var karşımda ve sevgili dinleyicimiz diyor ki, günlerce haykırdım, kulak veren olmadı. Hep sana seslendim gücüm yettiği kadar. Duymadın, duymamazlıktan geldin. Keşke hissedebilseydin beni. Gözlerimde akan yaşlardaki yansıman gibi kalbimdeki hüznü hissedebilseydin. Hayaller gibi umutla tuttum seni. Ellerin ellerimde olmadığı halde keşke bilseydin seni ne kadar sevdiğimi. Keşke bilseydin senin sevgini nasıl hissettiğimi.
1: Gel bir şeyler yap, bizi kurtar.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda en özel şarkılar ve sözlerle gece devam ediyor efendim. Sizler geceye dair çok güzel notlar ve şarkılar bırakıyorsunuz. Aynı zamanda hayırlı akşamlar, akşamımız güzel olsun diyen sevgili dostlarımız da var. Güzel temennilerle de karşılanıyoruz. Çok da mutlu oluyoruz efendim bu güzel temenniler neticesinde. Ve program birlikteliğimiz en özel şarkılardan bir tanesiyle devam ediyor. Açalım radyoların sesini biraz daha ve bu güzel şarkının keyfini çıkaralım. Gün

0: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
1: Sultan Efendi.

Sevgili dostlarımız, program birlikteliğimiz devam ediyor ve program içerisinde mutlaka sevgili dostlarımız birbirlerine güzel temennilerde de bulunuyorlar. Biz bir söz paylaşıyoruz sevgili dinleyicimizin gönlünden geçen. Bunun karşılığında yine hayata böyle bakmayalım, biraz daha hayata karşı umutlu olalım ya da güçlü olalım diye sevgili dostlarımız bununla ilgili sözler de paylaşıyorlar. Program içerisinde belirtmiştik, hayatın bize getirdiği en büyük durumlardan bir tanesi güçlü olmak ve artık kimseye güvenmemek diye, değil mi? Bununla ilgili sevgili dostumuz çok güzel bir atıfta bulunmuş ve demiş ki, unutmayın, kendinizi yalnız hissettiğiniz kadar yalnız, güçlü hissettiğiniz kadar güçlüsünüz ve kendinizi güzel hissettiğiniz kadar güzelsiniz. Bunun için her şey sizde bitiyor ve kendinizi lütfen küçük görmeyin, çünkü küçük dediğiniz kendiniz büyük işler başarabilirsiniz diyor. Bizler de sevgili dostumuzun sözüne aynen katılıyoruz ve onu ayakta alkışlayarak şarkısına armağan ediyoruz.

0: Sevgili dostlarımız, Sevda Sokağı programı kalbinize dost, yalnızlığınız ortak şarkılarla devam ediyor. Bu şarkılarda kimi zaman yalnızlığı paylaşıyoruz, kimi zaman dostlarımızla bir arada güzel dakikalar paylaşıyoruz. Sizler bizleri konuk ediyorsunuz bu güzel ortamlarınıza. Kimi zaman da iş yerimizde çalışıyoruz ve oraya bir ses oluyoruz, oraya bir nefes oluyoruz sesimiz ve şarkılarımızla beraber. Ama her şeyden önce hayatı paylaşıyoruz efendim. Hayatı paylaşmak için en özel şarkılarımızdan bir tanesiyle devam ediyoruz. Güzel bir tavsiye eseridir. Lütfen radyolarımızın sesini biraz daha açalım. Ben bu şarkıyı sizlere armağan ediyorum. Sevgili dostum da sadece radyomuza armağan etmiş.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Sultan Efendim.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Sevda Sokağı programında 3. bölümümüze merhaba dedik efendim. Artık sonlardayız. Sonlara doğru gecenin en koyu noktalarındaki en koyu şarkılar, aynı zamanda sizlerin o güzel sözlerini değerlendireceğiz. Artık son sözleri alıyoruz ve son sözleri ileteceğiz sizlere. Kendimize saygıyla ilgili, kendimize güvenle ilgili bugün çok fazla mesaj aldık. Bunlardan bir tanesinde de sevgili dostumuz diyor ki, üç kimseye saygılı olun. Kendi evinizdeyken ailenize, sokaktayken gelip geçenlere, yalnızken de kendinize.

0: Efendim.
1: Kalbi kırık yalnızlıklarla yürürken ümitsizlikte sinsice süzülür sevdanın sokağına. Ayrılığın sarısında yalnızlığımızla baş başa kalınca şiirlerin, şarkıların ve hayata dair pek çok konunun kulağımıza usulca fısıldanması bize yalnızlığımızı unutturur.
0: Sevda Sokağı.
1: Sevdanın Sokağı sizinle yalnızlığı paylaşır.

Sevgili dostlarımız, bazen kalbimize söz geçiremediğimiz zamanlar oluyor. Şarkıda belirttiği gibi diyor ya, kalbe söz geçmiyor canım efendim. Evet, kalbimize söz geçmediği vakitlerde maalesef ki kalbin götürdüğü yola doğru gidiyoruz. Ama şöyle de bir etken var. Kalp bazen doğru yola götürmeyebiliyor bizleri. Kalp bazen mantığa değil de duyguya göre hareket ediyor ve bizi yanlışlara doğru sürükleyebiliyor. Onun için belli noktalarda kalbimize, belli noktalarda dilimize dur dememiz gerekiyor. Bununla ilgili asırlar öncesinde Mevlana çok güzel bir söz belirtmiş efendim ve demiş ki bu sözünde: gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme. Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızgınken dilime, dilim anlatamadığı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme.

Sevgili dostlarımız, gecenin içerisindeki en özel çalışmalarımızdan bir tanesiydi. Çok da severek paylaştık bu güzel şarkımızı. Samime Sanay seslendirdi efendim. Bir sabah istiyorum dedi Samime Sanay. Ve devam ediyoruz gecenin son sözüyle. Ve dinleyicimiz diyor ki, bazen hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek yaşamaya devam edersiniz. Biz buna pes etmek değil, olgunlaşmak deriz. Evet, hayata karşı hiçbir zaman gülümsememizi eksik etmememiz gerekiyor. İçimiz kan ağlasa bile dışımızın mutlaka gülmesi gerekiyor. Buna ister maske takmak deyin, ister umursamamak deyin, ister olgunlaşmak deyin. Ama en önemli tabiri sanırım olgunlaşmak.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bugün de Sevda Sokağı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teşekkür ediyoruz bizlerle olan sevgili dinleyicilerimize ve gecenin son eserini sizlere armağan ediyorum ben her zaman olduğu gibi. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. O vakte kadar hepinize huzurlu geceler, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşça kalın. Daha...

0: Sayın sürücü, çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için ferah salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Sultan Efendi.

Demek gidiyorsun. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa, oysa sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim. Gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür, tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Bu da bana ders olsun. Demek diyorsun, böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl, çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu vişneler. Eyvah! Esmer bir ağda bile eylemişsem, cinnetin ucunu yakmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan, hep o gül yangınına kanat çırpar. Ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğimin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim. Yanına almayı unutma sakın. Issız gecelerde okur ağlarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm. Neler çektiğimi o gün anlarsın.

Sonbahar yağmuruyla ıslandım bu sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba, tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının vebalini ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hakkında bildiğimiz her şey aslında yalandır. Demiştim ya, sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı, hüzün sarısı yapraklarını. Akşamlarım olmuştu, kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlamıştı, bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. Çırılçılgın bir ağaca soyulmuştu işneler. Demek gidiyorsun, git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş, belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüznüyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm, sen de yanarsın.

Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa.

Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar. Sultan Efendi.

Hasret vuruyor gecenin koyununda, anılar vuruyor gözyaşlarıma.

unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Sultan FM.
2: Ben hayatı rakı niyetine içtim. Kafayı meze niyetine yedim. Hani sarhoşluk kötüydü. Sevdiklerimi hep ayıkken kaybettim dostum. Hep ayıkken kaybettim. Ayrılığın bedelini binlerce kez çekerek ödedim. Bu şehirleri, bu sokakları adım adım, milim milim, boynu bükük gezdim. Şu an ne halde olduğumu bilemezsin. Nereden bileceksin be gülüm? Onun için en son dileğim seni son kez ölmeden göreyim.

Beni benliğimle gömün. Beni benliğimle gömün ki mezar taşıma kimsesiz yazdırın ki o yar görmesin. O yar duymaz. O yar duymaz. O yar duymaz.

Ne olursun benim garip anam, bu da gelir, bu da geçer, ağlama garip anam. Bir yandan Yavuz ağlar, sen ağlama garip anam. Bu da gelir, bu da geçer, sen ağlama garip anam.

Dünya yalan, bu da gelir, bu da geçer. Sen ağlama garip anam. Dünya hancı, yolcu hancı. Sen ağlama garip anam. Bu da gelir, bu da geçer. Garip anam, bu da gelir, bu da geçer. Garip anam.

el gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş? El gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş? Ağır baranın derdini kim bilir?

Benim neler çektiğimi kim bilir? Geceleri düşünür, gündüzleri ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir? Dert üstüne dert eklediğim bu dünyada benim çektiğimi kim bilir kardeş? Benim çektiğimi kim

Dert üstüne dert çektiğimi kim bilir? Bu yalan dünyada yalnız kaldığım kim bilir? Hayata kaldığım, dertsizliğe kaldığım, çaresizliğe kaldığım kim bilir? Ağır bağıran ağlar,

Ey güzel anam, sen bu dünyada geçince yaralandın be anne. Tabip doktor çare bulmaz be anne. Bu dünyada, yalancı dünyada dost kalmadı be anne. Mezarının başında bir avuç toprakla seni hatırladım be anne, seni hatırladım. Yavuz kendi kendine ağlar ki sen yaralarını, sen yaralarını sar be anne, sar.

Güzel anam, sen bu dünyadan göçünce sevdiğin bana ağalık etti. Sen bu dünyadan göçünce sevdiğin başımı okşadı. Sen bu dünyadan göçünce sevdiğin yanında oldu anne. Senin yokluğun hiçbir zaman aratmadı be anne, aratmadı. Bu dünyada sadece bir dostum kaldıysa, o da sevdiğim kaldı be anne, sevdiğim kaldı.

Ne olursun benim garip anam, bu da gelir, bu da geçer, ağlama garip anam. Bir yandan Yavuz ağlar, sen ağlama garip anam. Bu da gelir, bu da geçer, sen ağlama garip anam.

Dünya yalan, bu da gelir, bu da geçer. Sen ağlama garip anam. Dünya hancı, yolcu hancı. Sen ağlama garip anam. Bu da gelir, bu da geçer. Garip anam, bu da gelir, bu da geçer. Garip anam.

El gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş? El gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş? Ağır varanın derdini

Benim neler çektiğimi kim bilir? Geceleri düşünüp gündüzleri ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir? Dert üstüne dert eklediğim bu dünyada benim çektiğimi kim bilir kardeş? Benim çektiğimi

dert üstüne dert çektiğimi kim bilir? Bu yalan dünyada yalnız kaldığım kim bilir? Hayata kaldığım, dertsizliğe kaldığım, çaresizliğe kaldığım kim bilir? Ağır bağıran ağır.

Ey güzel anam, sen bu dünyada geçince yaralandın be anne. Tabip doktor çare bulmaz be anne. Bu dünyada, yalancı dünyada dost kalmadı be anne. Mezarının başında bir avuç toprakla seni hatırladım be anne, seni hatırladım. Yavuz kendi kendine ağlar ki sen yaralarını sar be anne, sar.

Güzel anam, sen bu dünyadan göçünce sevdiğim bana analık etti. Sen bu dünyadan göçünce sevdiğim başımı okşadı. Sen bu dünyadan göçünce sevdiğim yanımda oldu anne. Senin yokluğun hiçbir zaman aratmadı be anne, aratmadı. Bu dünyada sadece bir dostum kaldıysa o da sevdiğim kaldı be anne, sevdiğim kaldı.

Ben hayatı rakı niyetine içtim. Kafayı meze niyetine yedim. Hani sarhoşluk kötüydü. Sevdiklerimi hep ayıkken kaybettim dostum. Hep ayıkken kaybettim. Ayrılığın bedelini binlerce kez çekerek ödedim. Bu şehirleri, bu sokakları adım adım, milim milim, boynu bükük gezdim. Şu an ne halde olduğumu bilemezsin. Nereden bileceksin be gülüm? Onun için en son dileğim seni son kez ölmeden göreyim.

Beni benliğimle gömün. Beni benliğimle gömün ki mezar taşıma kimsesiz yazdırın ki o yar görmesin. O yar duymasın. O yar duymasın. O yar duymasın.